0: katılmışlar.
1: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
0: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. Geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
1: Bunları söylediğin iyi oldu. Sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul, yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
2: Neden?
1: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
3: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
1: Huzalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
3: Bana pek mantıklı gelmedi.
1: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
4: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar 5 gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
5: Ey Mekke halkı, etrafıma toplanın. Ey haremin ev sahipleri, yanıma yaklaşın.
6: Ne oluyor? Ordu geri mi döndü?
7: Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu olduk?
8: Koşun koşun, ordu geri dönmüş.
9: Hadi ne duruyorsunuz, koşun.
5: Ey Kureyş topluluğu, sizi müjdelerim. Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik. Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
10: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
5: Evet. Mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
11: Ey vahşi, sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
10: İlahım Süvel, sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın. İçimizi soğuttun.
12: Evet, içimizi soğuttun.
13: Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraül Esed'den döner dönmez, Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun ha? Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam, tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Mus'ab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de Peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: Nazil olan ayet-i kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler.

0: hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi, bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alessalah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: أسامة بن زيد'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
1: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
2: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir. Burası Diyanet Kur'an Radyo. O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
2: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olmak. On yıl boyunca kendisine hizmet etmek suretiyle Resulullah Efendimiz'i yakından tanımış, onunla hemhal olmuş ve bizzat onun terbiyesinde yetişmiş bir genç olan Enes bin Malik, Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın şu dua olduğunu bildirmektedir. Allahümme a'tina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten.

0: وغنى عذاب النار. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Efendimiz'den sonraki nesillere miras kalan bu güzel dua, her şeyin maliki olan Yüce Allah'tan neyin nasıl istenmesi gerektiğine dair pek çok ipucunu içinde barındıran veciz bir duadır. Doğumla başlayan hayat serüveninde çok çeşitli süreçlerden geçmek durumunda kalan insan için her dönem yeni heyecanların, beklentilerin, sorunların ve sorumlulukların habercisidir. Bitmek bilmeyen telaşlarla öylesine kuşatılırız ki, nefsani arzuların da etkisiyle birçoğumuz dünya hayatının geçici, ahiret hayatınınsa ebedi olduğu inancını benimsemiş olmamıza rağmen akıntıya kapılır gideriz. Zaman içerisinde tüm isteklerimiz, endişe ve korkularımızın dünya hayatındaki halimizi iyileştirip güzelleştirmeye, dünyevi sıkıntılarımızı gidermeye yönelik olmaya başladığının farkına bile varmayız. Dünya hırsı öylesine sarar ki ruhlarımızı, dünya hayatına aldanmamamız konusunda bizleri defalarca uyaran Rabbimizle baş başa kaldığımızda dahi, ona yalnızca bu yöndeki dileklerimizi arz ederiz. Ellerimizi açıp semaya, alemlerin Rabbinden daha fazla mal mülk, daha iyi bir kariyer, daha başarılı çocuklar ve daha nice dünyalık sevdalara dair dualar ederiz. Başlangıçta masum görünen bu isteklerin kalbimize taht kurarak benliğimizi esir alması halinde dünya perest bir insana dönüşü vermemiz hiç de zor değildir. Nihayetinde ahireti tamamen unutma ve onun yerine dünya hayatını gaye edinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İşte bu nedenle Yüce Allah, dualarında yalnızca dünyalık dileklere yer veren kişilerin ahiretten hiçbir nasibi olmayacağını vurgulayarak böyle kimseleri kınamış, Resulullah Efendimizin yaptığı gibi dünya ve ahiret güzelliklerine talip olanlardansa övgüyle bahsetmiştir. Dünyaya aşırı düşkünlük göstermek, kişinin ahirete yönelik sorumluluklarını ihmal ederek ahirette hüsrana uğramasına, daha da kötüsü dünya nimetleriyle şımararak bu nimetlerin sahibini inkar etmesine yol açar. Bu meyanda Firavun ve Karun gibi kimselerden kıssalar aktaran Rabbimiz, aynı hataya düşmememiz için ahiret hayatının önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Ayetlerde dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olmasına karşın, ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu, ahirettekilere nazaran dünya nimetlerinin ne kadar geçici ve basit olduğu, fani olan dünya hayatını baki olan ahiret yaşamından üstün tutmanın ne kadar hatalı olduğu vurgulanmış, hadislerde de dünya ile ahiret kıyaslandığında dünyanın ne kadar değersiz bir konuma haiz olduğuna işaret edilmiştir. Dünyevileşmenin, dünyaya gereğinden fazla değer vermenin önüne geçmek üzere serdedilen bu ayet ve hadislerden hareketle, dünya hayatının anlamsız ve gereksiz olduğu kanaatine varmak bizleri bekleyen ikinci bir tehlikedir. Zira bazılarımızda ahiret hayatının önemini kavramakla birlikte, dünya hayatının ahireti kazanmadaki rolünü görmezden gelir. Böyleleri için dünya, içinde yaşamak mecburiyetinde bulunduğumuz bir yer olmaktan öteye geçemez. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz yeme içme gibi maddi, sağlık, huzur ve afiyet gibi manevi gereksinimlerimizi karşılamak ve hatta bunlar için Allah'a niyazda bulunmak dindarlığımıza zarar verir. Oysaki dünyanın ve tüm dünya nimetlerinin mutlak manada kötü olduğu anlayışına dayanan ve ruhbanlığı çağrıştıran bu tutumu da dinimiz tasvip etmemektedir. Bu hususta Resulullah Efendimizin şu beyanı oldukça manidardır. Dünyaya rağbet etmemek, zahitlik demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis dünya hayatında zahitlik demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir. Rabbimizin bizden istediği dünyanın esiri olmamakla birlikte bu hayatın ahiretimizi mamur edebilmemiz için yegane fırsat olduğunu farkına vararak bu dünyada heybemizi iman ve itaatle, hayır ve hasenatla, salih amellerle doldurabilmemizdir. Bunun içinde başta iman nimeti olmak üzere bizi Rabbimize yaklaştıracak amelleri işlememize vesile olacak maddi ve manevi nimetlere, beden ve ruh sağlığına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla ahiretimizi kazanma yolunda Rabbimizden öncelikle bu dünyada iyilik ve güzellikler istememiz uygun olacaktır. Hangi nimetlerin bizim için daha hayırlı olduğunu bilemeyeceğimiz için bu güzelliklerin tayinini Rabbimize bırakarak maddi ve manevi her türlü hayrı içine alan hasene ifadesini kullanmak da ayrı bir inceliktir. Ashabından Allah'ım beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ettiğini söyleyen hastaya, Hazreti Peygamber bunun yanlış bir davranış olduğunu bildirerek ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etmiş ve kendisi için hayır duada bulunmuştur. Dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse, ahirette muhakkak surette o kadar mükafatla karşılaşacağımız veya bu hayatta elde edilen imkanların, nimetlerin ahiretteki kazancımıza mani olacağı düşüncesiyle, dünyada çalışmadan, gayret sarf etmeden, başa gelen sıkıntılarla mücadele vermeden yaşamak içine düştüğümüz en büyük yanılgılardan biridir. Zira herkesin farklı imtihanlara tabi tutulduğu bu dünyada, insan fakirlikle sınandığı gibi zenginlikle, hastalıkla sınandığı gibi sağlıkla da sınanabilir. Önemli olan takva ölçütünü belirleyen, bizim bu imtihanları nasıl karşıladığımız ve her bir durumda nasıl davrandığımızdır. Kur'an-ı Kerim'de olumlu ve olumsuz insan örneklerinden bahsedilirken, Allah Teala'nın gazabını hak edenlerin hem dünyada hem de ahirette cezalandırılacakları vurgulanırken, onun rızasına uygun yaşayanların her iki dünyada güzelliklere erişeceği ifade edilmiştir. O halde asıl olan iki dünyada da kendilerine nimet verilen salih kullardan olabilmektir. Bunun içinse Resulullah'ın sünnetine uyarak hem dünyada hem de ahirette iyiliklere talip olarak her gün namazlarımızda okuduğumuz Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar duasını bu hissiyatla yaparak başlayabiliriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse üç gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor: biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından

0: ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
2: Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kafirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
2: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü Hal.
4: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz, buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
1: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
0: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
0: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة، قال لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbn Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbn Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: her kemalin bir zevali vardır. Medine'de heyecan ve coşkunun zirvede olduğu zamanlardan biriydi. Allah Resulü'nün dişi binek devesi Adba ile bir bedevinin genç yük devesi yarışacaktı. O güne dek Adba'yı geçebilen hiçbir deve olmamıştı. Ashab bu yarışta da aksinin olacağını düşünmüyordu. Derken yarış başladı. Bir müddet sonra bedevinin devesi Adba'yı geçti. Kimsenin aklına gelmezdi Hazreti Peygamber'in devesinin yenileceği. Bu durum Müslümanların gücüne gitti. Adba yenildi dediler. Ashabının şaşkınlığına rağmen Allah Resulü bu durumu gayet tabii karşılamıştı. Üzülmeye gerek yoktu. Zira her kemalin bir zevali vardır. Şöyle dedi Allah'ın elçisi. Dünyada yükselttiği her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur. Hazreti Peygamber bu hadisle aslında hayatımızı kuşatan ama çoğu zaman unutmaya yüz tuttuğumuz ilahi bir kanunu hatırlatır. Dünya hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. Göz alıcı parlaklığıyla gündüzleri semayı süsleyen güneş, geceleri yerine aya ve yıldızlara bırakırken, baharda rengarenk çiçeklerle, yaz mevsiminde çeşit çeşit meyvelerle kuşanan ağaçlar, kış geldiğinde kurumuş dallarıyla bir başına kalırken, asırlarca hüküm süren devletler bir anda yeryüzünden silinip giderken, hep aynı gerçekle yüzleştirir insanı. Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir. Her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki her şey nakıstır. Hiçbir şey mükemmel değildir. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna her canlı gibi Ademoğlu da tabidir. Öyle ki insan anne karnındaki halinden başlayarak ihtiyarlığına kadar hayatı boyunca geçirdiği evreleri gözlemlediğinde ömrü uzadıkça yaratılışının tersine çevrildiğini ve böylece gücünü kaybettiğini, nihayetinde her canlı gibi ölümü tadacağını düşündüğünde şunu yakinen idrak eder. Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh tek mükemmel varlık, baki olan Yüce Allah'tır. Dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir benzetme ile ifade edilir. Gökten yağmur iner ve onun sayesinde yeryüzündeki bitkiler boy verip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslenir. Sahipleri tam da onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları zaman ansızın bir afet rüzgar geliverir ve onları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getirir. Rabbimizin tayin ettiği gün gelince aldatıcı metadan başka bir şey olmayan dünya da kuruyup kaybolan bu bitkiler misali yok olup gidecektir. İnsan bu hakikatin farkında olduğu sürece üstünlük, şan şöhret, asalet, mal mülk, güzellik, makam mevki, zenginlik ve benzeri geçici dünya menfaatlerine aldanmayacaktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın buyuran Allah Teala'nın da kullarından beklentisi, geçici bir eğlenceden ibaret olan dünya hayatına aldanmadan ebedi kalınacak gerçek yurt olan ahirete hazırlanmalarıdır. Yarışta kaybeden taraf olmak gibi hayatta herkesin başına gelebilecek basit bir örnekten hareketle dünyalık nimetlerin geçiciliğine dikkat çeken bu hadis aynı zamanda Allah Resulü'nün mütevazı kişiliğini de yansıtır. Nitekim ashabının gerek sevinçli gerekse üzüntülü anlarında hep yanlarında olan Hazreti Peygamber bir bedevi ile devesini yarıştıracak ve ona yenilmeyi gurur meselesi haline getirmeyecek kadar insani ve mütevazı bir tavır sergilemiştir. Dünya nimetleriyle Allah katındakiler arasında seçim yapması hususunda serbest bırakıldığı zaman Allah katındakileri seçen ve kul peygamber olmayı kral peygamber olmaya tercih eden Allah Resulü ashabını da mütevazı olmaya teşvik etmiştir. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurarak dünyadaki geçici üstünlüklerin övünç ve kibir vesilesi yapılmamasını istemiştir. Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bile değeri bulunmayan dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi olmayı ve dünyevi isteklerde mutedil davranmayı tavsiye etmiştir. Bir imtihan yeri olan dünyada her şey gelip geçicidir. İnsanoğlu için varlık da, yokluk da, sağlık da, hastalık da, kolaylık da, zorluk da, kazanmak da, kaybetmek de imkan dahilinde olup bunların her biri imtihan vesilesidir. Dünyevi menfaatlere aşırı hırs göstermek ve dünya metaıyla övünüp kibirlenmek ne kadar aldatıcıysa, geçici nimetlerin, üstünlüklerin ve benzeri yokluğuna hayıflanıp hayattan ümidini kesmek de aynı şekilde yanıltıcı olur. hayatın bu inişli çıkışlı yollarında insana düşen tevazu ve itidali elden bırakmadan yaratılış gayesine uygun bir yaşam sürdürmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

Sevap ve günah, amellerin karşılığı. Vabisa bin Mabet, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, seni onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Peygamberle bir arada yaşayan sahabiler, istedikleri zaman gidip ona soru sorabiliyorlardı. Ancak o dönemde İslam'ı kabul eden herkes, Peygamberin yakın ashabı kadar imkanlı değildi. Hicretin 9. senesinde kabilesinden 10 kişilik bir heyetle Medine'ye gelip Müslüman olan Vabisa bin Mabet el-Esedi de bunlardan biriydi. O Medine'nin yerlisi değildi ve Hazreti Peygamber'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Medine'de kalacağı süre zarfında sorumluluklarını, nelerin sevap, nelerin günah olduğunu öğrenmek istiyordu. Bunun için doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Vabisa kalabalığı yararak ilerlemeye ve Resulullah'a yaklaşmaya çalıştı. Vabisa'nın bu telaşını fark eden Nebi, "Yaklaş ey Vabisa," dedi. Ve Vabisa henüz sorusunu sormadan şöyle dedi. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Vabisa evet dedi. Resul-i Ekrem elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunarak, kendine danış ey Vabisa. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu. Aynı soruyu 18'inde İslam'la şereflenen ve Allah'ın Resulüne daha fazla soru sorup ondan daha çok şey öğrenmek amacıyla bir yılını Medine'de geçiren Nevvas bin Seman da sormuştu. Ve Hazreti Peygamber'den, iyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir cevabını almıştı. İlk İslam toplumu iyilik ve kötülük gibi evrensel nitelikli kavramlardan ve bunların içeriğinden habersiz değillerdi. Fakat onlar İslam'la birlikte bu kavramların uhrevi boyutuyla tanışmışlar, iyinin sevap, kötünün ise günah olduğunu öğrenmişlerdi. Aslında büluğ çağına ermiş ve akıllı olan her insan iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir. Zira yüce yaratan kötülük duygusunu ve bundan sakınma erdemini insan fıtratına ilham etmiştir. İnsana düşen Rabbinden gelen bu ilhamla tertemiz olan fıtratını günahlardan koruyup doğru davranışlara yönelmektir. Bununla birlikte ahiret inancıyla yeni tanışmış ve onu benimsemiş ilk Müslümanlar arasında hangi davranışın sevap kazandıracağı, hangilerinin de günaha yol açacağı özel bir ilgi ve merak konusu olmuştur. Ayetler aracılığıyla sergiledikleri güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini, bu davranışları sayesinde ebedi cennet yurdunda sayısız rızıklarla donatılacaklarını öğrenen sahabiler, Allah Resulüne sık sık hangi ameller daha iyidir, Allah'ın en çok hoşuna giden davranışlar hangileridir gibi sorular yöneltiyorlardı. Resul-i Ekrem de muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyordu. Onun dilinde en hayırlı veya Allah'ın en çok hoşuna giden davranış, şartlara ve muhataplara göre değişken bir nitelik arz ederek, bazen Allah ve Resulüne imanla Allah yolunda cihad etmek, bazen cihatla emrolunmayan hanımlar için cihadın en hayırlısı dediği makbul bir haç, bazen vaktinde kılınan namaz ve ana babaya iyi davranmak, bazen de oruç ibadeti olabilmekteydi. Allah katında mükafatlandırılacak davranışların sınırı yoktur.
Sevap, davranışlarımızın Allah nezdinde hüsn-i kabul görmesi olduğuna göre, davranışı sevaba dönüştüren onun niceliği değil, niteliğidir. Ameli sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Söz konusu niyetse, Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek dışında hiçbir amaç gözetmemektir. Bu bakımdan diyebiliriz ki, hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. Basit gibi görünmekle beraber, geçmiş günahların silinmesine vesile olan nice davranış vardır. Bazen susuzluktan dili sarkmış ve ölmek üzere olan bir köpeğe iki yudum hayat suyu temin etmek, bazen gelip geçene rahatsızlık veren yoldaki bir taşı çerçöpü alıp kenara koyuvermek, ebedi mutluluğun kapılarını açmaya vesiledir. Allah rızası için bir hasta ziyareti, meleğin iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette yerin yuvan olsun muştusuyla karşılık bulabilir. Ve bazen tatlı bir söz, cehennem ateşini söndürebilir. Bir güzel yüz, sevap hanesine artı olarak kaydedilebilir. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü çok manidardır.

Allah rızası dışında yapılan ameller makbul olmadığı için, sevap işleme niyeti olmaksızın bir takım dünyevi çıkarlar gözetilerek yapılan iyiliklerin sevaba dönüşmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen eyleme sevap yahut günah sıfatını kazandıran, dolayısıyla da günah boyutunda kişiye sorumluluk yükleyen etkenlerden biri de kişinin iradesidir. Nitekim Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyle sorumlu tutmamıştır. Bundan dolayı yanılma, unutma ve zorlanma gibi kişinin iradesi dışındaki hallerde vuku bulan yanlış ve kötü davranışlar mazur görülmüştür. Yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah katında bulursunuz buyuran Rabbimiz, aynı zamanda bu karşılığın kat kat olacağını, buna karşın yapılan kötülüklere ise sadece misliyle karşılık verileceğini buyurmaktadır. Aynı şekilde Peygamberimiz de, biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır buyurmuştur. Ayrıca Peygamberimizin ifade ettiği üzere inanan bir kul eyleme geçirmediği kötü niyetlerden ötürü cezaya çarptırılmayacak, kötü niyetini gerçekleştirdiği vakitse ancak misliyle cezalandırılacaktır. Buna karşılık Rahman'ın hoşnutluğunu kazanmak için kulun hayırlı bir işe sadece niyet etmesi bile yeterlidir. Bu niyetini eyleme dönüştürdüğünde ise o iyilik çok daha fazlasıyla karşılık bulacaktır. Zira Rabbimizin ikramı ve ihsanı sınırsızdır. Şu halde helal kazançtan olması kaydıyla kulun samimi niyetle sadaka olarak verdiği bir tanecik hurmanın bile sevabının Rahman'ın nezdinde kat kat artırılacağı unutulmamalıdır. Vâbisa'nın, Nevâs'ın ve sevap ve günah kazandıracak davranışların neler olduğunu Peygamberimize soran diğer sahabilerin endişesi ortaktı. Allah'ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmak, ebedi alemde sonsuz huzura ve sınırsız nimete kavuşmak. Ancak günümüz Müslüman toplumunda bu endişenin neredeyse kaybolduğunu görmekteyiz. Bu kaygıyı yeniden canlandırmaksa, sevabı günahı, helali haramı, iyiyi kötüyü, tayyibi habisi ve bunun gibi temel kavramları toplumsal yapımızın merkezine taşımamızla mümkün olacaktır. Bireylerin öncelikle kendilerini kontrol ederek sevaba odaklanmış ve günaha sırtını dönmüş bir hayat için çabaladıkları toplum, elbette huzura ve güvene kavuşacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: ابو مريم الازدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizi şu üç husustan korudu: Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan, batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzere birleşmenizden.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

0: Dergisi. Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An İbni Mes'udin radıyallahu anh enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal helekel mutanatti'un kaleha thelâthe.
2: İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: برا بن عازب radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.

0: عنهما، قال قدر 50 آية.
1: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme."
2: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız elimizin içinde binbir telaşla?

0: ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Sahip bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir." buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle açgözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçim kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem. Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde iman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kuluna Allah yetmez mi?" ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye, "Onu bağla da öyle tevekkül et," buyurmuştur.

Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip, o benim rızkımı verecektir diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse

Onda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fiyat artışı ve nar uygulaması. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de halk, "Ya Resulallah, fiyatlar yükseldi, bize nar koysanız," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Nar koyan, darlık ve bolluk getiren, rızıklandıran yalnız Allah'tır. Sizden hiçbir kimse mal ve canına yönelik bir zulüm sebebiyle benden davacı olmayarak Allah'a kavuşmayı istemekteyim." Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizler için eşyalara fiyat tespit ediver," diye müracaatta bulundu. Hazreti Peygamber, "Hayır, fiyat koymayayım. Rızka bolluk vermesi için Allah'a dua edeyim," cevabını verdi. Arkadan bir başkası gelerek, "Ortalık pahalandı. Eşyaların fiyatını bize siz tespit ediverin," diye talepte bulununca bu sefer, "Hayır, rızkı bol kılan ve daraltan Allah'tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum," cevabını verdi. "Nar koy, nar koysan" şeklinde tercüme edilen ifadenin aslı, hadisin orijinal metninde tes'ir diye geçer. Tes'ir, fiyatları ayarlamak ve sınırlamak demektir. Medine şehir devletinde fiyatların yükselmesi üzerine Resul-i Ekrem'in piyasaya müdahale etmesini isteyen bazı sahabilerin aldığı cevap, İslam iktisat sisteminde prensip olarak serbest piyasa rekabet şartlarının geçerli olmasıdır.

olması gerektiğini göstermektedir. Resul-i Ekrem'in fiyatlara gereksiz müdahale edilmesine karşı çıkması ve piyasanın ilahi tabi kanunlara göre oluşmasını istemesi bu prensibin göstergesidir. Ayrıca o dönemde fiyatların tespit edilmesi istenen malların zorunlu ithal malları olduğu bilinmektedir. Böyle bir durumda piyasaya müdahale edilmesi iktisadi hayatın zayıflaması, ithalatın durması, darlık ve kara borsacılığın meydana getirilmesi demektir. Bundan dolayı Resul-i Ekrem dışarıdan mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir buyurarak iç piyasanın istikrar kazanması gerektiğini vurgulamıştır. Kar oranına müdahale edilmemesi ekonomiye bir canlılık kazandıracak, insanların zevk ve iştiyakla çalışmalarını sağlayacak, iş ve kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ancak devlet otoritesi savaş, kıtlık gibi olağanüstü hallerde kara borsacılık gibi suistimalleri önlemek için kamu yararı gereği nahr koyabilmektedir. İmam Malik gibi bazı alimlere göre piyasa fiyatından ne aşağı ve ne de yukarı bir fiyatla satış yapılmamalıdır. Piyasa fiyatı ise çoğunluk esnafın serbest rekabet sonucu oluşturduğu satış bedelleridir. Onların bu sonuca ulaşmalarında özellikle Hazreti Ömer'in şu icraatı rol oynamıştır. Halife Hazreti Ömer yaptığı piyasa kontrollerinde Hatib bin Ebi Belta'nın fiyatlarını ucuz bulur. Çünkü Taif'ten üzüm yüklü bir kervanın gelmekte olduğu haberi yayılmıştı. Fiyatları ucuz bulan kervan Suriye tarafına yoluna devam etmeliydi. Esnafın bu düşüncesini sezen halife, Hatib'a fiyatlarını normal seviyeye yükseltmesini bildirmiştir. Ancak daha sonra konu üzerinde düşünen ve müzakere eden Hazreti Ömer, onu rekabet şartları içinde serbest bırakmıştır. İlk Müslümanlardan olan Hatib bin Ebi Belta aslen Yemenlidir. Güzel bir görünüme ve kıvrak bir zekaya sahiptir. Onun Mısır ve diğer beldelere yaptığı ticari seferler dolayısıyla bol kazanç sağladığı, vefat ettiğinde 4000 dinardan fazla para, bir ev ve birçok mal bıraktığı rivayet edilir. Hadisin son cümlesinden normal şartlarda nar koymanın insanların mallarında izinsiz bir tasarruf ve dolayısıyla bunun bir zulüm olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda yetkililerin piyasaya müdahale ederek fiyatları dondurma veya onlara sınır getirme yerine esnaf ve tüccara öğüt vererek onların insaflı olmalarını ve halka şefkat göstermelerini emretmesi gerekmektedir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ma en'ama Allahu ala abdin ni'meten feqal elhamdülillah illa kana allazi a'tahu afdala mimma akhad.
0: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşansın.

0: Yaptıklarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildi.

dediğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince, evet buyurdu. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

Amr bin Şuayb'ın radiyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada bir...

0: Biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
1: Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyoruz?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
5: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
5: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
6: 67. Bölüm.
7: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah İbni Cahş, Enes bin Nadir gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları 1 sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
8: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
1: Buyursunlar. Hoş gelmişler.
9: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
10: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
9: Allah sabrınızı artırsın.
1: Amin. Sağ olun.
9: Biraz daha iyi gördüm seni.
1: Elhamdülillah. Daha iyiyim.
9: Allah iyilik versin.
1: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
9: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerini.
1: İnşallah.
9: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
11: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
7: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
3: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
12: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
3: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
7: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
11: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
1: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
9: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
1: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
9: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
1: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
6: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadr olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
1: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
6: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
1: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
9: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
1: Tabii o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
6: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
1: Büyük ve zor bir imtihan.
9: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et olur mu Hint?
1: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
6: Peki. Hadi Allah'a emanet ol.
1: Güle güle Fatıma.
7: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamle binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
6: Biliyor musun Hamle? Ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
10: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
6: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
10: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Ah, Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
9: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu.
10: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti.
6: Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
10: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
6: Amin.
10: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
9: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
10: Evet, Onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim, değil mi?
9: Hem de nasıl. Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
10: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz. Allah'ım üzerimize sabır yağdır.
9: Amin.
7: Abdurrahman bin Avf Uhud savaşında 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada Peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
13: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
14: Tabii.
13: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
14: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
13: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
14: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
7: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Sa'd bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
15: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
14: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
15: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
14: Yok ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
15: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bize de şehitlik makamını nasip etsin.
14: Amin. Aklıma Sa'd geldi. Ona hüzünlendim.
15: Sa'd bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Sa'd'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.
14: Ya savaş bitince de Sa'd'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
15: Evet. Ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
14: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin, dedi.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi

0: de çirkin görmüştür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır."

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

0: her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Aile, toplumun yapı taşı. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in eşlerine giderek onun yalnız başına iken yaptığı ibadetleri sordular. Kendi ibadetlerini az görerek birisi, kadınlarla evlenmeyeceğim, birisi et yemeyeceğim, birisi de yatakta uyumayacağım dedi. Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resulullah önce Allah'a hamd edip onun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu. Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Halbuki ben namaz kıldığım gibi uyurum da, oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Esved bin Yezid anlatıyor. Ayşe'ye Hazreti Peygamber evinde ne yapardı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için dışarı çıkardı. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz, çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Huzeyfe tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma

işte bu sınanma esnasındaki kusurlarına kefaret olur. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
3: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitirle noktalayın. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Ve an Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anhuma, Allah azze ve celle her ikisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. فقال, dedi ki, أبايعك على الهجرة. Ben sana biat ediyorum. Hicret etmek üzere, والجهاد, ve cihat etmek üzere. Ve ben bunu ebteğil ecra minallahi teala, Allah azze ve celle'nin katından sevap umarak, karşılık umarak yapmak istiyorum. Buraya hicret edeceğim, yani Medine'ye, ve buradan Allah yolunda cihad edeceğim. Yeter ki Allah'ın sevabına, ecrine kavuşayım, o benden razı olsun.

0: Kale. Allah'ın Resulü buyurdu ki: Fehelleke min valideyke ahadun hayyun. Peki senin ana babandan hayatta olan var mı? Kale. Adam dedi ki: Naam bel kilahuma. Evet, hatta her ikisi hayatta. Kale. Resulullah buyurdu ki: Fetebteğil ecra min Allahi Teala. Ve sen Allahü Teala'dan sevap umuyorsun. Cenab-ı Hakk'ın ecrini umuyorsun. Öyle mi? Kale. Adam dedi ki: Naam. Evet. Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Farci' ila valideyka. O zaman sen şimdi ana babanın yanına dön. Madem sevap kazanmak istiyorsun ve anne ve baban her ikisi hayatta, sağ, şu halde sevabın büyüğü orada. Farci' ila valideyka. Hemen anne babanın yanına dön. Fe ehsen suhbetahuma. Ve o ikisine güzelce eşlik et. Onların bakımını, dostluğunu, arkadaşlığını en güzel şekilde yerine getir. İşte sana Allah'ın rızasının en büyüğü. Madem bunun peşindesin, diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin Medine'ye hicret etmesini engellemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkardığı ordularda, seriyelerde, gazvelerde yer almasını istememiş. Madem ki henüz anne baban hayatta, şu halde onlara bakman senin için Allah Azze ve Celle katında daha büyük sevap. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihine aldığı hem de İmam Müslim'in sahihine aldığı düzeyde sahih bir rivayet. Ve hâzâ lafzu Müslim'in. Bu okuduğumuz ise Müslim'deki lafız. Malum hadisin tariki değiştikçe lafızları değişir. Bu okuduğumuz Müslim'in lafzıymış. Ve fî rivayetin lehuma, yine hem Buhari'nin hem de Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette, câ'a raculun, bir adam çıka geldi. Feste'zenehu fil cihâdi. Ve cihat yapmak hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Yani orada biat edeyim, hicret edeyim, cihat edeyim gibi biat temelli bir anlatım şeklinde değilmiş. Kısaca durumu özetler bir şekilde cihat için izin istemiş. Fekale, Resulullah da o kişiye demiş ki: Ehayyun validâke, anan baban sağ mı senin? Kale, adam demiş ki: Naam, veya genç. Kale, Resulullah buyurmuş ki: Fefihime fecahid. Şu halde onların hoşnutluğu için, onların memnuniyeti uğrunda var git cihad et. Senin cihadın şu anda onların hoşnutluğu. Muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye anne babasıyla ilgili daha başka şeyler de sormuş olabilir. Yani onlara bakacak başka kardeşin var mı? Sen buraya gelip cihada katıldığında ardında onlar ne halde kalacak? Ve muhtemelen aldığı cevaba göre onların hani bakacak, gözetecek başkaca kimseleri yok. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Medine'ye gelerek hicret etmesini ve sonrasında da sürekli Medine'den hareket eden orduların içerisinde yer alarak cihat etmesini istemedi. Annen baban oracıkta zaruret içerisindeyken senin gelip burada ekstra sevap kazanayım diye cihad etmen doğru değil. Hani seferberlik olur, topyekün herkesin cepheye koştuğu bir durum olur, o ayrı. Orada geride bıraktığına bakmaz insan. Çünkü eğer vatanın muhafazası yapılmaz ise o düşman gelir, geride olanların da malına, mülküne, namusuna, ırzına taarruzda bulunur. O bakımdan farz cihat durumunda, yani seferberlik durumunda elbette genciyle, yaşlısıyla herkes cepheye koşar, cihada koşar, savaşa koşar. Ama normal zamanlarda seferberliğin olmadığı, dolayısıyla herkesin savaşa çağrılmadığı durumlarda birilerinin gönüllü olarak ekstradan sevap kazanmak için katılım sağladığı durumlarda bu kez böyle şeyler gündeme geliyor. Yani sen hayatın içerisinden çıkıp geliyorsun ama geride kalanların durumu ne? Ailenin durumu ne? Başta anne ve babanın durumu ne? Onları çaresiz bırakarak, onları perişan bırakarak nafile bir cihada çıkamazsın. Dolayısıyla buradaki durum da böylesi bir durum olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride annesini babasını bakımsız bırakan bir delikanlının savaşa katılma yönündeki, ki o da önce Medine'ye hicret ederek oluyor, hem hicretini hem de cihada katılımını onaylamamış. Sen git, annem baban yanında cihad et demiş. O bakımdan diğer rivayetteki fefihime fecahid ifadesi çok dikkat çekici. Yani senin orada yaptığın da bir cihat aslında. Bakar mısınız, biz anne ve babamızın yanında cephede kılıçların gölgesinde canla başla cihad eden kimselerin sevabını kazanma imkanına sahipmişiz de bunu göz ardı etmişiz. فَف۪يهِمَا فَجَاهِدْ. Bir kimsenin anne ve babasının rızasını kazanmak üzere, tabi esasen bu Allah'ın emri dolayısıyla oluyor, anne ve babasının hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kazanmaya çalışıyor. Yoksa Allah'ın rızası olmasa kişi hayatta belki ne anne, ne baba, ne kardeş, ne evlat, hepsinden vazgeçebilir. Çünkü insanlar arası ilişki eğer bir yere çıkmıyor ise, eğer sonrasında kalıcı bir değere dönüşmüyor ise zaten baştan hiç demektir. Sonrası da hiç olacaktır. Arasının da hiç olması hiçbir şeyi değiştirmez. O bakımdan seküler hayat anlayışı başıyla, ortasıyla ve sonuyla birer hiçten ibarettir. O yüzden onlar kendi hayatlarını ebeveynlerine bakarak zayi etmek istemezler. Bir an önce onlardan kurtulmayı denerler. Halbuki müminler başıyla yaratan Allah Azze ve Celle'ye dayanan, ortasıyla sınayan Cenab-ı Hakk'ın yokladığı, sonuyla da yine yaratan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıldığı bir anlayışa sahiplerdir. Ve bunun neticesinde de bitimsiz, sonu gelmeyen, ebedi bir saadete doğru adım adım yol alırlar. Dolayısıyla anne babasına yaptığı her iyiliğin sonsuza attığı bir imza gibi kendi akıbetiyle ilişkili bir netice vereceğini bildiğinden motive olur. Ben de bu iki yaşlıyla uğraşarak hayatımın en güzel yıllarını heder ediyorum demez. hayatımın en güzel yıllarında en büyük yatırımı yapıp gerçek hayatım için hazırlık yapıyorum diye düşünür. O yüzden o hayatları için hazırlık yapmayanlar hayatlarını yatırımla değil de harcamayla ve kayıpla geçirenler öteye geçtiklerinde ya leytani qaddamtu li hayati, keşke ben de bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim, hazırlık yapsaydım, yatırım yapsaydım diye iç çekerler. Pişmanlık ve nedamet ile dolu bir akıbet onları bekler. Dolayısıyla savaş meydanındaki o en zorlu koşulların eşdeğer sevabına evin içerisinde anne babana hizmet ederek kavuşmak istemez misin? Bu olağanüstü bir fırsat olsa gerek. Resulullah'ın anne baba uğrundaki çabayı ve gayreti cihat olarak isimlendirmesi paha biçilmez değerdedir. O yüzden o kişiye seni cihattan alıkoymuyorum, daha sevap bir cihada gönderiyorum dercesine git anne baban uğrunda cihad et deyivermiş. Ne mutlu hiç cephe yüzü görmediği halde anne ve babasının memnuniyeti için ev içerisinde cihad edebilen o kahramanlara, erkeğiyle, kadınıyla. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez," buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Allahu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-bir ve inne'l-birra yehdi ila'l-cenne ve ma yazalu'r-raculu yasduqu ve yataharra's-sidqa hatta yuktaba 'inda'llahi siddiqa. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk,

Rüştlük konusunda da sevgili peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Kainatta bizim olan hiçbir şey yok ya Rab. Bizi bir arada tutan gökler senin, sıla-i rahim toprak senin, zaman senin, ruh senin, varken de seniniz, yokken de senin, geçmiş senin, gelecek senin, insanlar senin. Ama unutuyor insan, kimedir yolculuk? Her şeyin sahibi kimdir? Yaşlanınca yüzlerimize eklenen çizgiler hatırlatmalıydı bize hükmedenin sen olduğunu ve gözlerimize eklenen manalarda aramalıydık unuttuğumuz tüm değerleri. Biz aciziz ya Rab, biliyoruz. Unuttuğumuz sözleri de biliyoruz. Verdiğimiz yeminleri de. Düştüğümüz hataları, eksik bıraktığımız duaları, titreyen kalplerimizi biliyoruz. Sensin Allah'ım hükmeden. Dilediğini yapan sen, bizi koruyan, affeden ve yol gösteren sen. Unuttuklarımızı hatırlatacak, yapamadıklarımızı mümkün kılıp yaptıracak, kalbimizi nurunla dolduracak sen. Dilediğini yapan ve bizi yöneten melikimiz, bize sabır, ihsan, şükür, sadakat ve doğru yolda ilerleme lütfet. Kalbimizi daima sana yönelt ve ruhumuzu nurunla sar. Cuma'nın şu mübarek saatlerinde sen bizleri sözünde duran, ahdini hatırlayan, bildiklerinden sapmayanlardan eyle.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder.

Kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evinin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
6: Hastalığa yollayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz" dediğimi ona söyle, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun" demiştir.
3: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini

0: sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice, zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Selamun aleyküm efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahirete inanan, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan, akraba ilişkilerini sürdürsün. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en güzel davranandır buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, geceleri ibadet etmeyi alışkanlık

Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fa'ati kulli zi hakkin hakka.

0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

şehirlinin köylü adına satım yapması. Satıcıları yolda karşılamak, telakki rukban tabiri, şehirde oturanların köyden veya dışarıdan gelen taşralı üretici kimseleri şehir dışında karşılayarak henüz pazara girmeden ürettikleri veya satmak istedikleri malları almak manasına gelir. Abdullah bin Ömer uygulamayı şöyle anlatır. Biz ticaret kervanını yolda karşılar, pazara getirilen erzakı ucuz fiyata satın alırdık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erzak pazarına girinceye kadar aldığımızı satmamızı yasakladı. Abdullah bin Abbas ise şehirli köylü adına satım yapamaz, yapmamalıdır. Hadisinin manası sorulması üzerine onun bir simsarı olmaz cevabını verir. Aslında çiftçi tarafından üretilen ziraat mahsulleri veya sanayici tarafından imal edilen eşya ve sanayi ürünleri ticaret sektörü yoluyla tüketicilere ulaşmaktadır. Şüphesiz sunulan hizmet karşılığında kazanç elde edilmesi meşrudur. Ancak malları ucuza kapatmak demek olan bu uygulamada malın gerçek piyasa değerinden haberdar olmayan üreticinin mağduriyeti söz konusudur. Çünkü piyasayı çok iyi bilen komisyoncu veya tüccar, malın raiç bedelini bilmeyen üreticiye ucuz bir fiyat

0: göz önünde bulundurulursa, bahse konu olan yasağın sebep ve hikmetleri daha güzel anlaşılacaktır. Söz konusu uygulamayı özellikle Hanefi fıkıh alimleri tahrimen mekruh görmüşlerdir. Bu itibarla satıcıları yolda karşılamak gibi işi ranta dönüştüren, sosyal huzursuzluk ve rahatsızlıklara zemin hazırlayan her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Bununla beraber üreticinin, satıcının bilgisizliği istismar edilerek onun aldatılması, kıtlık ve dolayısıyla piyasanın suni olarak yükselip zarar görmesine yol açmaması şartıyla söz konusu uygulamada bir sakınca olmadığı bilinmelidir. Açıklaması yapılan hadis-i şerifin bir başka tariki şöyledir. Şehirli köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın. Allah onları birbirlerinden rızıklandırır. Bu hadisten piyasayı iyi bilen şehirlinin köylüye ait mahsulleri stoklayıp simsar sıfatıyla satış yapmasının yasaklandığını anlamaktayız. Nitekim Abdullah bin Abbas şehirlinin köylü adına satışını simsarlık olarak tarif etmiş ve şehirli köylüye simsarlık yapıp onun malını satamaz demiştir. Hanefi fakihlerine göre böyle bir simsarlık, müşteri kızıştırmak anlamına gelen neceş satışında olduğu gibi halka zarar vermesi halinde mekruh olur. Alıcıyla satıcıdan herhangi birisinin zarar görmemesi halinde ise simsar vasıtasıyla yapılan alışveriş caiz görülür. Ne var ki tarımla uğraşan köylüler yola çıkma fırsatı bile bulamadan hasat yerlerinde karşılanabilmektedir. Hasat mevsiminde buğday, pamuk, zeytin, çay, fındık gibi toprak ürünlerinin devlet kurumu veya özel sektör tarafından toptan satın alınıp depolara konulması ve daha sonra piyasaya kontrollü olarak ve yüksek fiyatlarla sürülmesi, karın çok sayıdaki üreticiye değil, az sayıdaki kişi veya kuruluşun kasasına girmesine sebep olan bir uygulamadır. Uygulanan bu sistemin bir şekilde köylü üreticinin lehine düzenlenmesi ve gelir dağılımının adaletle gerçekleştirilmesi gerekir. Genelde arıcılar tarafından satın alınan köylü üreticinin malı bazen el değiştirerek pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. İşte fiyatların yükselmesine sebep olan böyle bir müdahaleyi Resul-i Ekrem yasaklamış ve piyasanın serbest bırakılmasını isteyerek halkın zarar görmesini önlemiş bulunmaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan

da kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

0: Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm. Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir.
5: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
6: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yesfiyek.
0: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyeni. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve "Aleykesselam ya Resulallah" dedim. Resulullah "Aleykesselam deme, zira aleykesselam

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Sevap ve günah, amellerin karşılığı. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı, üstlerinde doğru dürüst giyecekleri olmayan bazı insanlar geldi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamların ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisi üzüldü ve içeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Namazdan sonra bir konuşma yapan Allah Resulü, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına Nisa suresindeki "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. Ey insanlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın. Sonra da herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahlarından da bir şey eksilmez. Allah Resulü'nün teşvik edici konuşmasında dile getirdiği "Herkes yarına, ahirete neler hazırladığına bir baksın" ayeti, sahabilerin üzerinde o kadar kuvvetli bir tesir meydana getirmiş olmalı ki, onlar bu yoksul grubun ihtiyaçlarını gidermek için seferber olmuşlar ve adeta bir yarış içine girmişlerdi. Onların Mescid-i Nebi'de mudarlı yoksullar için biriktirdikleri yiyecekler ve giyecekler, gerçekte ahirete götürmek üzere biriktirdikleri azığın bir parçasıydı. Orada birikenlerin ahirette ilahi bir lütufla, ödülle karşılık bulacağını biliyorlardı. Bunun için yarışmaya değerdi. Bu yarışın özelliği herkesin kazançlı çıkmasıydı. En kazançlı olansa yarışı başlatan, yani hayra, iyiliğe öncülük edendi. Bir kötülüğe öncülük edenin günah bakımından durumu da aslında bundan farksızdır. Allah Resulü bu durumda olan kişilerin akıbetini Kabil örneğiyle inananlara anlatmıştır. Bir can haksız yere öldürüldüğünde onun kanından, günahından Adem'in ilk oğluna Kabil'e mutlaka bir pay düşer. Çünkü öldürme adetini ilk kez başlatan odur.

kötülük etmek, kötülükte işbirliği yapmak, kötüye ve kötülüğe göz yummak dini olduğu kadar insani açıdan da kabul edilebilir davranışlar değildir. Sahabilerin Hazreti Peygamber'e en büyük günahın ne olduğunu sormaları, iyilik kadar kötülük konusunda da hassas olduklarını göstermektedir. Allah Resulü bu sorulara cevap verirken, Allah'a şirk koşmanın günahların en büyüğü olduğunu söyledikten sonra, anne babaya karşı saygısız ve kötü davranmak, yalancı şahitlik, haksız yere adam öldürmek, fakirlik endişesiyle çocuğunun canına kıymak gibi kötülükleri sıralamıştır. Kötülüklerin bir zincir gibi birbirini tamamladığı ve umursanmadığında çığ gibi büyüdüğü düşünülürse, Hazreti Peygamber'in günahları küçümsememeleri yönünde müminleri uyarması daha iyi anlaşılacaktır. Bu bağlamda Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Mümin kimse günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, günahkar kişi de günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür.

Mümin yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını sadece Allah'tan alacağını, bunun yerinin de esasen ahiret hayatı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Ancak bu kulun bazen bu dünyada ödüllendirilmeyeceği veya bir takım sıkıntılarla karşılaşmayacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Nitekim hadislerde, başkasına iyilik etmek ve akrabayı ziyaret etmek veya bunun tam aksine birine haksızlık etmek ve akrabalarla ilişkileri koparmak gibi bazı davranışların sevap ve günahlarının ahirete ertelenmeyeceğinden söz edilmektedir. Bu hususta günahın kalbi karartacağını, rızıktan mahrum bırakacağını, çoğalması halinde kişinin helakine sebep olacağını söyleyen Allah Resulü, işlenen kötülüklerin dünya hayatındaki yansımalarına işaret etmiştir. Kaldı ki Rabbimiz Nahl suresinde, inandıktan sonra iyi davranışlar ortaya koyan kullara, cennet nimetleri yanında huzurlu bir dünya hayatı da vaat etmiş, bununla beraber Rahat suresinde, inkar eden kullarına hem dünyada hem de ahirette azap olunacağını haber vermiştir. Ancak her halükarda inanan insan, yaptığı iyilikler karşılığında dünyalık bir beklenti içinde olmamalıdır. Müslüman kişinin işlediği sevap ve günaha ilk tepkisi, Nebi'nin şu duasındaki gibi olmalıdır. Allah'ım, beni güzel bir iş yap.

0: yaptıkları zaman mutlu olan, günah işledikleri zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya

kaplan derisiyle kaplanmış, eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki, kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam

Ebu Yahya Hureyn bin Fatih'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla

dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi

0: etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Rukayye Temim bin Evs ed-Dari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların, İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı,

0: tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar, terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ebu Sirvea, Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre, o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben, Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona, ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Yarısını sadaka olarak verebilir miyim dedim. Hayır buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üçte biri olur. Hatta üçte bir bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır buyurdu. Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrehu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sallu ala rasulina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم عزيز ve muhterem müminler. Öncelikle cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık ve afiyetler ihsan eylesin. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere hayatı boyunca vefa örneklerini sergilemiş ve onun hayatında biz insana saygıyı, insana saygı nasıl olur, sevgi nasıl olur, bunları öğrendik onun hayatında. İnsanlara nasıl teşekkür edilmesi gerektiğini yine ondan öğrendik. Ve insanlardan daha önce Rabbül Alemin'e nasıl teşekkür edilir, nasıl vefa gösterilir, biz bunları sevgili Peygamberimizden öğrendik. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'inde bizlere bazı peygamberlerinin de vefa örneklerini anlatır. Öncelikle vefa dediğimiz zaman nedir? Yapılan bir iyiliği hatırlamak ve o iyiliği yapan kişiye teşekkür etmek, onu unutmamak ve dara düştüğümüz zaman, zorda olduğumuz zaman elimizden tutan bir insanı hayat boyu veya hayatından sonra hatırlamak ve ona sevgimizi, saygımızı göstermek, bizim de ona karşı elimizden gelen iyi örnekler varsa, teşekkür varsa, vefa örneği varsa o örnekleri ona göstermektir. Sadece ve sadece bizim o insanlara ihtiyaç duyduğumuz zamanlar değil, o ihtiyaç giderildikten sonra da onları unutmamaktır. Kimi insanlar var ki kendisine iyilik yaptığı zaman çok büyük teşekkürler eder ama artık ihtiyacı olmadığı zaman o insanı unutur. Ona vefasını göstermez. Veya o dara düştüğü zaman kendisine yapılan iyiliğe karşılık vermez. Bu manada biraz önce ifade ettiğim gibi Cenab-ı Hak bizlere
Kur'an-ı Hakim'inde çeşitli peygamberlerin vefa örneğini anlatır. Önceki peygamberlerden başlamak suretiyle mesela Hazreti İbrahim'den bahsederken Bismillah ve İbrahimellezî veffe, İbrahim'i hatırla, onu an ki o İbrahim vefa göstermişti. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu o büyük nimetlere Hazreti İbrahim aleyhisselam tevhid mücadelesine devam ederek ve bu tevhid mücadelesi sonunda biliyorsunuz kendisini ateşe atmakla tehdit ettiler ve o ateşe atılmayı kabul etti ve onu da gerçekten ateşe attılar. Böylece o Cenab-ı Hakk'a vefasını göstermiş oldu. Bir diğer peygamber İsmail aleyhisselamla ilgili, onun oğluyla ilgili de Bismillah velkur fil kitabi İsmail, kitapta İsmail'i de an. İnnehu kâne sâdikal va'd, o vaadinde yani verdiği sözde sadık bir kişiydi. Ahdine vefa eder, verdiği sözde dururdu. Ve kâne rasûlen nebiyye, ve bir rasûl idi, bir elçiydi ve bir peygamber idi. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ise ümmetine karşı vefalıdır. Ümmetinin kendisi için yapmış olduğu iyiliklere değil sadece, onlar iyilik yapmasa bile, onlar inanmasa bile, onları düşünen, onların iman etmesi için gece gündüz çalışan ve onların cehennem ateşine maruz kalmaması için bütün hayatını insanları irşatla davet etmekle geçiren bir peygamberdir sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Kıymetli kardeşlerim, bu hususla ilgili Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Peygamberimizin ümmetine vefasıyla ilgili. Bismillah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Muhakkak surette size bir elçi geldi, bir peygamber geldi. Hazreti Muhammed aleyhisselam size geldi. Ve bu peygamber sizin içinizden bir kimse. Yabancınız değil, bildiğiniz, tanıdığınız insan olan bir peygamber. Azizun aleyhi ma anittum, sizi sıkıntıya sokan, dara sokan, başınızı dara sokan her şey o peygambere ağır gelir. Ki gerek dünyada gerekse ahirette bizim başımıza gelecek, gelen veya gelecek olan sıkıntılardan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam büyük bir üzüntü duymakta, bizi düşünmekte ve bunun içinde şayet maddi veya manevi bir sıkıntı içerisine girersek, o zaman o da bundan memnun olmamakta, buna üzülmektedir. Harisun aleykum, o size çok düşkündür. Harisun aleykum, o size çok düşkündür.
O kadar düşkünlüğü var ki bütün hayatını sizin için harcamıştır. Kendisi için değil, ümmeti için yaşamıştır o. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bil mu'minine raufur rahim. O müminlere son derece şefkatli ve son derece merhametli bir peygamberdir. Evet, kıymetli kardeşlerim, öncelikle Yüce Rabbimizin bizlere ihsan etmiş olduğu nimetlere karşı vefa örneğini göstermemiz lazım. Biz göstereceğiz ki Rabbimiz de bize daha sonraki vefasını göstersin. Cenab-ı Hak Beni İsrail'e hitap ederken Bismillah, Ya Beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, Uzkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum. Benim sizlere vermiş olduğum nimetlerimi hatırlayın. Sadece onlara değil, onların şahsında bize de Cenab-ı Hak hitap ediyor. Yani sadece Beni İsrail değil, ey Muhammed ümmeti de demektir aynı zamanda. O da bunun içine girmektedir. Benim sizlere vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi, benim ahdime vefa gösterin. Bana verdiğiniz sözleri tutun. Bana verdiğiniz iman sözünü ve amel sözünü, bunları yerine getirin. Kulluk sözünü yerine getirin. Ki ufi bi ahdikum, ben de size karşı vermiş olduğum sözleri yerine getireyim. Evet. Öncelikle Rabbimize karşı biraz önce ifade ettiğim gibi vefalı olmalıyız. Onun vermiş olduğu nimetlere karşı her zaman şükran içerisinde olmalıyız. Ve onu hatırlamalı, ona en güzel bir şekilde kulluğumuzu ifa etmeye gayret göstermeliyiz. Aziz müminler, biraz önce bahsettim ya, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir vefa örneğidir. Aynı zamanda bir vefa peygamberidir. Onun hayatına baktığımız zaman çok çeşitli örnekler görüyoruz. Bu örneklerden bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki Peygamber Efendimizin annesinden başlayalım. O muhterem annelerinden, bizim de annemiz olan Hazreti Amine annemizden başlayalım. Sevgili Peygamberimiz annesiyle maalesef fazla uzun bir hayat yaşamadı. Sadece 6 yıl onunla yaşadı ve Medine'den dönerken Ebva denen bir köyde annesi rahatsızlandı ve ruhunu orada teslim etti. Sevgili Peygamberimiz henüz daha 6 yaşındaydı. Bu onun üzerinde çok büyük tesir bıraktı. Derin izler ve yaralar bıraktı ve onu hiç unutmadı Peygamber Efendimiz. Annesinin yaptığı iyilikleri hiç unutmadı. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hudeybiye umresi için Medine'den yola çıkmıştı ve annesinin vefat ettiği Ebva köyüne gelince onu ziyaret etti, kabrini ziyaret etti ve tabii ki bir annedir ve Peygamber Efendimiz'deki şefaatte malumdur, bellidir. Mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Annesinin kabrini düzeltti. Güzel bir hale getirdi. Ve onun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam
üzüldü, gözlerinden yaşlar aktı. Sahabe-i kiram pek alışık değil tabii ki Peygamber Efendimizin gözünden yaş akmasına. Ve ya Resulallah, görüyoruz ki göz

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle Hazreti Hatice annemize karşı vefası da bizim için çok güzel bir örnektir. Onu hiçbir zaman unutmamıştır Peygamber Efendimiz. Ki bazı insanlar var, eşleri vefat ettiği zaman unutur gider. İster kadın olsun, ister erkek olsun, eşleri vefat ettiği zaman unutur gider. Veya yeni bir hanım aldığı zaman eski hanımını unutur gider. Artık onun akrabalarıyla ilgilenmez, çocuklarıyla ilgilenmez. Yani vefasızdır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca unutmamış. Hatta sadece kendisine değil, onun arkadaşlarına, kız kardeşine, onun dostlarına vefasını yerine getirmiştir. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke fethedildiği zaman, Mekke'yi fethettiği zaman dikkat buyurun. Bir çadır kuruluyor kendisine ve çadırının Hazreti Hatice annemizin kabrinin yakınında bulunan Hacun mevkiine kurulmasını emretmiştir. Hazreti Hatice'nin kabrine yakın bir yerde çadırını kurdurmuştur. Yine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kurban kestirdiği zaman Hazreti Hatice annemizin yakınlarına da bu kurban etinden gönderirdi. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale'yi gördüğü zaman duygulanır, Hazreti Hatice annemizi, eşini hatırlardı. Hatta ve hatta Hazreti Hatice annemizin yaşlı bir dostu vardı, bir arkadaşı vardı. Onu gördüğü zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ona hürmet ederdi, saygı gösterirdi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yine Ebu Talib'i hepimiz biliyoruz. Ebu Talib biliyorsunuz Peygamber Efendimizin amcasıdır. Onun bir hanımı vardı, Fatıma, ona da anne diyebiliriz, Fatıma annemiz efendim. Ama bu tabii ki Hazreti Ali Efendimizin eşi olan Fatıma annemiz değil. Ebu Talib'in hanımı vardı Fatıma. Efendim, Peygamber Efendimiz'i Ebu Talib himayesine almıştı. Maalesef ki Ebu Talib Müslüman olmadı ama Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı hayatı boyunca korudu. Mekkeli müşriklere karşı ona kol kanat gerdi. İşte onun hanımı Fatıma Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la çok ilgilenir. Kendi çocuklarının karnını doyurmadan önce Peygamberimizin karnını doyurur. Kendi çocuklarının üstü başı kirliyken önce Peygamber Efendimizin üstünü başını temizler, onun saçını tarar ve ona kokular sürer, yağlar saçlarını. Bu kadar Peygamber Efendimiz'e düşkün, çünkü yetim, yetim Peygamberimiz. Şefkate muhtaç, bir anneye muhtaç. Böyle ona hürmet ederdi Peygamber Efendimiz'e çocukken. Ve Peygamber Efendimiz onu hiçbir zaman unutmamış. O vefat ettiği zaman çok üzülmüş ve annemden sonra annem vefat etti, öldü sözünü söylemiştir. Annemden sonraki annem. Ve onun sık sık kabrine giderdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve ona dua ederdi. Hatta

O defnedildiği zaman Peygamber Efendimiz onun kabrine bir müddet uzandı, yattı ki hani kabirde yabancı olmasın diye. Bizde de biliyorsunuz böyle bir şey sünnettir aynı zamanda. Bir cenaze defnettiğimiz zaman hemen oradan yakınları ayrılmamalı. Bir müddet orada beklemeli, dua etmeli. Çünkü kabre biraz önce defnetmiş oldukları yakınlarını yalnız bırakmamalı. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ve aynı zamanda tavsiyeleridir. İşte onu kabrinde yalnız kalmasın, ürkmesin, korkmasın diye demek ki hissedebiliyor bazen kabirde olanlar. Onun kabrine yatıp uzanmış ve bir müddet öyle kalmıştı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine süt emziren Ümmü Eymen'i, süt annesi Halime'yi ve süt kardeşi Şeyma'yı da unutmamış, onlara karşı vefasını göstermiştir. Ki Hevazin gazvesi sırasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki orada onun süt annesi var, süt kardeşi var. Şeyma'yı tanımış, süt kardeşini tanımış. Aynı zamanda süt annesi de Peygamber Efendimiz'in yanına gelmiş. Peygamber Efendimiz kendi hırkasını çıkararak süt annesinin altına sermiş ve onun üzerine oturtmuştur onu. Yani Müslüman olup olmamak önemli değil ki henüz o zaman daha o Müslüman değildi. Evet, kendi hırkasını unutmuyor. Süt annesinin altına seriyor ve onun üzerine oturtuyor onu. Halbuki süt annesi bir savaş esiri, süt kardeşi de bir savaş esiri ve onlar savaş esiri olduğu için de Peygamber Efendimizin şefkat ve merhamet damarları kabarmış ve belki de onların etkisiyle bütün savaş esirlerini Peygamber Efendimiz serbest bırakmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Müslümanlara vefasını göstermemiştir. Kendisine iyilik eden müşriklere bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefasını göstermiştir. Peygamberimizin Taif yolculuğunu hepimiz biliyoruz. Taifliler Peygamber Efendimiz'e iman etmediler. Sadece iman etmemekle kalmadılar. Maalesef Peygamber Efendimiz'e hakaret ettiler ve kölelerine, çocuklarına emrederek Peygamber Efendimiz'i taşlattılar. Peygamber Efendimiz acılar içerisinde Mekke'ye dönüyor ama Mekke'ye girerken de bir korumaya ihtiyaç hissetti. Elbette ki Cenab-ı Hak onu korur ama yine de bir tedbir alıyor. Kendisini koruyacak bir kişi aradı ve Mut'im bin Adi adındaki Mekkeli bir müşrike haber gönderdi. Kendisini koruması için. Mut'im bin Adi müşrikti. Müşrik olduğu için de Peygamberimizin tabii ki düşmanlar arasında. Ancak müşrik bile olsa o müşriklerin de bazı güzel huyları vardı. O müşriklerin de bazı güzel huyları vardı. Onlardan bir tanesi de kendilerinden eman isteyen, sığınan bir kişiyi korurlar ve ilan ederler.
falan zat benim korumam altında, himayem altında, daha kimse ona dokunamaz. Mut'im bin Adi hemen yakınlarıyla birlikte silahlandı ve dedi ki Muhammed benim korumam altındadır. Muhammed benim korumam altındadır. Peygamber Efendimiz'i korudu. Peki Peygamber Efendimiz onun için ne yaptı? Ona vefasını nasıl gösterdi? Bedir Savaşı'nda Mut'im bin Adi öldürülmüştü. Maalesef müşrik olarak öldü bu. Lakin Peygamber Efendimiz onun hakkında şöyle dedi. Eğer Mut'im bin Adi hayatta olsaydı ve savaş esirlerinin bırakılması için benden ricada bulunsaydı, bütün savaş esirlerini bırakırdım. Ve onun oğlu Cübeyr esirler arasında, o da esirler arasında, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mut'im bin Adi'ye vefasını gösterme açısından onun esir olan oğlunu serbest bırakmıştır. O iyiliğini unutmamıştır. Çünkü o beni korudu, muhafaza etti diye bunu unutmamıştır hiçbir zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kıymetli kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam amcası Hamza'ya, Hazreti Hamza'ya vefasını göstermiştir. Onun vefatından sonra Mekke'ye gidip kızı Ümame'yi, o yetimi alıp, çocuk tabi daha küçük yaşlarda, Medine'ye getirmiş, kendi çocuklarından onu ayırmamış, öpüp koklamış, onu sevmiş ve hatta bazen bu Ümame'yi efendim kucağına alır, bazen Ümame onun sırtına çıkar, böyle ona karşı sevgisini göstermiş ve onun ailesiyle Peygamber Efendimiz ilgilenmiştir, kendi çocukları gibi ilgilenmiştir. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz şehit olan, İslam davası uğrunda şehit olan insanların yetimleriyle, onların hanımlarıyla da ilgilenmiş ve onların yetim olduklarını onlara hissettirmemeye gayret göstermiştir. Mu'te Savaşı'nda şehit olan kişiler var, komutanlar var. Bunlardan bir tanesi Zeyd bin Harise. Bunlardan bir tanesi Cafer bin Ebu Talib. Ve diğeri de Abdullah bin Revaha. Bunlar arka arkaya şehit oldular. Peygamber Efendimiz onların şehit olduklarını gözyaşı içerisinde karşılamış, haber aldığı zaman gözyaşı içerisinde karşılamış, onlar için gözyaşı dökmüş ve şu talimatı vermiştir. Şehitlerin, bu şehitlerin evlerine yemek götürün diye sahabesine emretmiştir. Kendi ailesine emretmiştir. Hanımlarına, sahabesine emretmiştir. Ve onlar da bu şehit evlerine yemek götürmüşlerdir. Bu vesileyle her ne kadar bizim konumuz olmasa bile şunu ifade edeyim ki bugün biz çok büyük bir yanlış içerisindeyiz. Hocam o yanlış ne? Maalesef biz bugün ölen insanların yakınlarına yemek götürmek yerine onların hazırladığı yemekleri yiyen bir toplum haline gelmişiz. Bu çok yanlış bir şey. Bunu ne yapıp yapıp bir an önce düzeltmeli, yeniden Peygamberimizin zamanında olduğu gibi ölen insanların evinden yemek yemek değil,
onların evine yemek götürmeliyiz. Onların imkanları yoksa hatta aramızda para toplayıp birkaç gün onlara yemek göndermeliyiz veya onların misafirlerini biz ağırlamalıyız. Bazı bölgelerimizde bu var, bu çok güzel. Onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. Onlarda peygamber ahlakı var ama ölülerin evine yemek götürmeyip de gidip oralarda yemek yiyenlerde bu peygamber ahlakı kaybolmuş. Bunu da bir an önce düzeltmemiz lazım, bu vesileyle bunu ifade edeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tekrar ediyorum, bu şehitlerin evlerine yemek götürülmesini emretmiştir. Ve yetimlerle ilgilenilmesini de aynı zamanda Peygamber Efendimiz emretmişlerdir.

Ve bu yetimleri ashabına dağıtmış, bunlarla ilgilenmek üzere ki Peygamberimizin uygulamalarının bir tanesi de hiçbir yetim çocuğunun sahipsiz kalmamasıydı. Buna çok dikkat etmiştir Peygamber Efendimiz. Hiçbir yetim hanımı aç susuz kalmasın. Buna dikkat etmiştir. Hiçbir yetim çocuğu başı okşanmamış bir halde kalmasın. Onlarla tek tek sahabelerine emirler vermiş. Şuna sen bakacaksın, buna ben bakacağım. Ve Hazreti Cafer'in çocuklarını da kendi himayesine almıştır. Onlara vefasını da bu şekilde göstermiştir sevgili Peygamberimiz. Habeşistan elçileri Peygamber Efendimizin huzuruna gelmişti. Diğer bir örnek. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam onlara şöyle diyor: bunlar benim ashabıma hizmet eden kişilerdir. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Efendimiz iki defa ashabını Habeşistan'a gönderdi. Oraya hicret etmek zorunda kaldılar. Ve her iki seferinde de Kral Necaşi, onun adı aslında Ashama'dır. Yani adı Necaşi değildir. Habeşistan krallarına Necaşi denirdi. Efendim Necaşi onları en güzel bir şekilde karşılamış. Mekkelilere, müşriklere onları teslim etmemiştir. Evet. Peygamberimiz bunu unutmadı. Habeşistan heyeti Medine'ye geldiler elçiler olarak. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bunlar benim ashabıma iyilik eden insanlardır. Ben de onlara iyilik ederim diye bizatihi kendisi onların hizmetinde bulunmuştur Peygamber Efendimiz. Ve bu ashama vefat edince Peygamber Efendimiz onu öğrendi. Vahiy yoluyla öğrendiği de söylenir. Bugün kardeşiniz ashama vefat etmiştir. Allah'ın salih kulu vefat etmiştir. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin buyurdular. Ve Peygamber Efendimiz gıyabında onun cenaze namazını kıldırdılar. Unutmadı onun yaptığı iyilikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kainatın biricik efendisi, önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam diğer Müslümanlara karşı da vefasını hiçbir zaman unutmamıştır. Ve sık sık Peygamber Efendimiz Bakî mezarlığına gider. Bu arada mesela onu da ben düzeltmiş olayım. Cennetül Bakî değil onun adı. Cennetül Bakî değil. Bakî onun adı. Cennetül Bakî'ye giderek Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam orada Müslümanlara dua eder, şehitlere dua ederdi. Yani öldü gitti değil. Dua ederdi. Nice insanlar var ki eğer bir insan ölürse tamam ölmüş gitmiş. Vefası yok. Ne onun efendim çocuklarıyla ilgilenir, ne onu hatırlar. Öyle değil Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Kendisi hiçbir zaman onları unutmaz ve zaman zaman fırsat buldukça gider Cennetul Bakiya ve onlara dua ederdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Mekke'nin fethi günü Peygamber Efendimiz 630 yılında biliyorsunuz Mekke'yi fethetti. Yani orayı İslam'a açtı. Peygamber Efendimizin fetihleri bir işgal değildir. Fetih demek bir yeri İslam'a açmak, Allah'ın emrine açmak demektir.
Mekke'yi fethetmişti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Tabi muhacirler gibi, yani Mekkeliler gibi, Mekkeli Müslümanlar gibi Medineli Müslümanlar da bundan büyük bir sevinç duydular. Çok büyük bir mutluluk duydular. Ancak daha sonra akıllarına bir şey geldi. Ensar'ın ileri gelenleri toplandılar, Ensar, Medineli yerli Müslümanlar. Sevinçleri buruk bir sevince dönüşmeye başladı. Sevinçleri buruk bir sevince dönüşmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Şöyle düşünmeye başladılar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethettiler. Acaba Peygamber Efendimiz bu Mekke'de kalır da biz bundan sonra peygamberimizi görmeden mi yaşarız? Düşüncelerini görüyor musunuz? Ne kadar yüce bir düşünce, ne kadar ulvi, kıymetli bir düşünce. Acaba Peygamber Efendimiz bundan sonra Mekke'de mi yaşar? Bizim yurdumuza daha gelmez mi diye üzüntü duymaya başladılar. Peygamber Efendimizin kulağına geldi bu ve Ensar'ı toplayarak onlara şöyle hitap etti. Sizin iyiliklerinizi hiçbir zaman unutmam ben. Şu cümlesi Peygamber Efendimizin çok önemliydi. Hayatım sizinleydi, ölümüm de sizinle olacak. Hayatım sizinleydi, ölümüm de sizinle olacak Ensar. Hiç endişe etmeyiniz. Ve gerçekten Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Kabe Mekke'dedir. İsteseydi Peygamber Efendimiz Mekke'de kalabilirdi. Medinelileri toplayıp onlara bir teşekkür edebilirdi. Zaman zaman da siz ziyarete ben gelirim derdi. Siz de beni ziyarete gelin derdi. Artık ben kendi yurdumda yaşayacağım, ana vatanımda yaşayacağım diyebilirdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ama öyle yapmadı. Kabe Mekke'de olduğu halde ve her zaman onu ziyaret etme imkanı olduğu halde sevgili peygamberimiz asla Medinelilerin yaptığı iyilikleri unutmamış ve onlara vefasını göstermiş. Hayatı boyunca Medine'de yaşamaya devam etmiş, Medine'ye gitmiş ve ruhunu Medine'de teslim etmiştir. Bundan daha büyük bir vefa örneği olabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, vakit ilerliyor, az bir zamanımız kaldı. Yüce Rabbimize karşı da biz vefamızı göstermemiz gerekiyor. Ki o bizi yaratmış, hayata getirmiş. Bunu sık sık düşünelim. Biz hayatta olmasaydık ne olurdu? Yaratmasaydı bizi ne olurdu? Sık sık bunu düşünelim. En büyük nimetlerden bir tanesi hayata gelmektir. Ve bizi bir insan olarak yaratmış. Eşrefi mahlukat diyoruz. Mahlukatın en şereflisi olarak yaratmış. İnşallah o şerefe nail oluruz. Bizi Cenab-ı Allah bir bitki olarak yaratabilirdi veya sevmediğimiz bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Bizi insan olarak yaratmış. Bize kıymet vermiş. En güzel bir surette yaratmış. Ve o yüce Rabbimiz bizden bir vefa bekliyor. Vefa. Bir beklentisi yok onun aslında da.
kullarından bir kulluk istiyor. Buna ihtiyacı olmadığı halde bir vefa bekliyor. Ve onun için de neredeyse hepimizin ezberlemiş olduğu bir ayeti celilede Cenab-ı Hak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Nerede insanlarda vefa? Nerede ibadet? Sizleri tenzih ediyorum. Nerede iman? Yok. Huzurunda abdest alıp da iki vakit namaz kılmaktan üşenen bir Müslüman olur mu ya? Bir abdest alacaksın, iki rekat bir namaz öyle başla. Bundan üşenen bir insan olur mu? Bundan daha nankör bir insan olur mu? Cenab-ı Hak bizden vefa bekliyor ve bize buyuruyor ki Bismillah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Ey insanlar, ey müminler, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutmayın, beni unutmayın. Bana karşı vefanızı gösterin, beni unutmayın. Rabbim seni unutmuyoruz, seni hatırlıyoruz. Hayır, öyle değil. Allah bize bizden nasıl bir kul, nasıl bir mümin olmamızı istemişse biz öyle bir mümin, öyle bir kul olmalıyız. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah onlara kendilerini unutturdu. Onlar Allah'ı unuttular ama Allah da onlara kendilerini unutturdu. Akıllarını başlarından aldı. İsimlerini bile hatırlayamaz hale getirdi onları. Onların ahiretteki o güzel yaşantısı ellerinden gitti. Kendini unutmak bu demektir. Aa, ben kendimi çok iyi hatırlıyorum. Esasında iman etmeyen, kulluk etmeyen bir insan kendini unutmuştur. Kendinin geleceğini unutmuştur. Ahiretini unutmuştur. Ebedi yurdunu unutmuştur, cenneti unutmuştur, cemalullahı unutmuştur, Allah'ın sevgisini unutmuştur, rızasını unutmuştur. Ya ben çok zekalıyım, ben profesör, doktor, bilmem kimsin, kimim? Ya kim olursan ol ya, kim olursan ol. Profesör olmuşsun ama Allah'a iman etmemişsin, senin profesörlüğün ne işe yarar ya? Çöp bile senin profesörlüğünden daha değerlidir. Allah kendisinin unutulmasını istemez. Şu kadar kainatta Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden ayetler varken hala ona iman etmeyen, şu kadar nimetler içerisinde yüzen bir insan Rabbine iman etmiyorsa ve ona amel etmiyorsa, kulluk görevlerini yerine getirmiyorsa o aslında kendini unutmuştur. Ulaike humul fasikun. Onlar yoldan çıkmışlardır diyor. Çıkmış yoldan onlar. Hani biz bir insan için ne deriz? Ya artık o yoldan çıkmış ya. Bunlar asıl yoldan çıkan bunlardır diyor Cenab-ı Allah. Asıl yoldan çıkanlar Rabbini unutanlardır. Aa, benim yolum çok iyi, otoban, kaç şeritli yolda gidiyorum ben. Yok yok, sen yolunu unutmuşsun, yoldan çıkmışsın sen, uçuruma yuvarlanmışsın. Uçuruma yuvarlanmışsın, farkında değil, uçuruma yuvarlandığını farkında değil. Ne zaman efendim uçurumun dibine düşerse o zaman anlayacak, aa, ben uçuruma düştüm. Belki havada da bunu hissetmeyecek. Evet kıymetli kardeşlerim, sözlerimi Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın bir hadis-i şerifiyle noktalamak istiyorum. Zihninize not edin. 6 tane şey söylüyor Peygamber Efendimiz. İzmenu li sitten
اَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةِ Altı şey konusunda bana yapacağınıza garanti verin, ben de cennete gireceğinize dair size bir garanti vereyim. Kefil olayım size. Peygamberimiz kefil olunca o insan cennetlik olmaz mı? Bir, usluku izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman yalan konuşmayın, doğru konuşun. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi yalan konuşmak. Yalan konuşmak. O kadar çok ki. Doğru konuşan insanların sayısı azaldı. Kimseye yalan konuşmayacağız. Kim olursa olsun. İki, ve evfu izâ vaattum. Bir söz verdiğiniz zaman buna vefa gösterin. Bunu yerine getirin. Vefasız olmayın. İnsanlara karşı vefasız olmayın. Vefasızlık yapmayın. Benim daha ona ihtiyacım yok. Onu nereden tanıyacağım? Ya niye adamın telefonuna çıkmıyorsun artık? Niye ona merhaba demiyorsun? Niye aramıyorsun daha? İhtiyacın yok. Ya insanların telefonuna, ben bugün büyüdüm, şu mevkiye geldim, bu makama geldim. Ne oldu geldiğinde? Allah'ın katında aşağısın. Ama vefalı olursan Allah'ın katında yukarıdasın. Vefasız olursan Allah'ın katında aşağıdasın. Vefalı ol, vefalı kim olursan ol. Yarın bir gün öleceksin. Musalla taşına gidince bilmem şu ünvan, bu ünvan, böyle bir şey yok. Olmayacaksın vefasız. Unutmayacaksın kimseyi. Sana küçücük bir iyiliği dokunan insanı unutmayacaksın. Peygamberimiz gibi tıpkı en küçücük bir iyiliği unutmayacaksın. Gerek ona, gerek eşine, gerek çocuklarına, o vefat etmişse onlara karşı vefanı göstereceksin. Eğer böyle yapmıyorsan doğru bir yolda değilsin. وَاَدُّ اِذَا اَتُمِنْتُمْ Size bir emanet verildiği zaman o emaneti kullanmayın. O emaneti gereği gibi sahibine teslim edin. Üstüne yatmayın. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ Namuslarınızı koruyun. وَغُطُّوا اَبْسَارَكُمْ Gözlerinizi harama bakmaktan koruyun. وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ Ellerinizle günah işlemeyin. İşte bu altı tane şeyi yapana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben ona kefil olurum buyuruyor cennete girmesi konusunda. Cenab-ı Hak bu güzel hasletleri yaşamayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Rabbül Alemin bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları cümlesine dahil eylesin. Bütün geçmişlerimize ve bahusus şehitlerimize, şuhadamıza rahmetiyle muamele eylesin. Rabbül Alemin vatanımızı ve milletimizi ve bilad-ı İslamiye'yi her türlü tehlikelerden korusun, muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına kolay edalar nasip eylesin. Bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Cümlemizi cemaliyle müşerref eylesin. Kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir duyurum var.

0: Bu hac kayıtlarıyla ilgili 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 19 Haziran 2026 tarihler arasında e-Devlet portalı üzerinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bu itibarla herhangi bir mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 19 Haziran 2026 Cuma günü, yani bugün, sona erecektir. Eğer hala kayıt yenilemeyen veya ön kayıt yaptırmayanlar varsa akşama kadar, belki gece, internet üzerinden 00'a kadar bu kayıtlarını yaptırabilirler. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: En büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve Muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların Cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk Cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için Cuma namazı vakti.
1: Şimdi Ankara için Cuma namazı vakti.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı, artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. Ama onlar, bir ticaret veya eğlence gördüklerinde, ona yönelip, seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de, ticaretten de üstündür. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah, doğru söyledi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin saygı duyulmasını emrettiği 4 aydan biri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak, bu mübarek ayın ibadet ve taatle, hamd ve şükürle, tövbe ve istiğfarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Aziz müminler, önümüzdeki perşembe Aşura gününü idrak edeceğiz. Birçok peygamberin hayatında önemli gelişmelere sahne olan Aşura günü ne hazindir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet gençlerinin efendisi diyerek övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz de çoğu ehli beyte mensup 70'i aşkın Müslümanın Kerbela'da acımasızca şehit edildiği gündür. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela müminlere birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşmemeyi hatırlatır. Hak ve hakikati ayakta tutmayı, adaletten ve iyilikten ayrılmamayı anlatır. Kerbela, aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere karşı feraset ve basiretle davranmamızı tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır uyarısına kulak vermemizi, sevinci ve nimeti paylaştığımız gibi hüznü ve meşakkati de paylaşmamızı telkin eder. Değerli müminler, bugün inananları acı ve gözyaşına mahkum etmek, İslam beldelerinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmek isteyen zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok farklı coğrafyada yeni Kerbelalar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Ümmeti Muhammed olarak bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak ve şer odaklarını sevindirmek istemiyorsak, aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmanın yollarını aramalıyız. Zira Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir, kıblemiz birdir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın emri gereğince birbirimize kenetlenmeli, İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısıyla bitiriyoruz: birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.

ehlinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman! Yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.''

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.

40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

0: كرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه.
1: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili Peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili Peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden ikisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili Peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi kaldı?

0: atılmış.
1: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
2: Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
4: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
5: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
0: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
4: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
0: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
6: 67. Bölüm.
7: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibn Cahş, Enes bin Nadir gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
8: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
9: Buyursunlar. Hoş gelmişler.
10: Hoş geldiniz.
9: Merhaba.
10: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Allah sabrınızı artırsın.
9: Amin. Sağ olun.
10: Biraz daha iyi gördüm seni.
9: Elhamdülillah. Daha iyiyim.
10: Allah iyilik versin.
9: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
10: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
9: İnşallah.
10: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
11: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
7: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
4: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
12: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
4: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
7: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
11: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
9: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
10: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
9: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
10: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
9: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
6: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadr olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
9: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
6: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
9: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
10: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
9: Tabii o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
6: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
9: Büyük ve zor bir imtihan.
10: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et olur mu Hint?
9: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
6: Peki. Hadi Allah'a emanet ol.
9: Güle güle Fatıma.
7: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamle binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
6: Biliyor musun Hamle? Ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
13: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
6: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
13: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi, ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Ah, Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
10: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu.
13: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti.
6: Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
13: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
6: Amin.
13: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
10: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
13: Evet, Onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim, değil mi?
10: Hem de nasıl. Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
13: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz. Allah'ım üzerimize sabır yağdır.
10: Amin.
7: Abdurrahman bin Avf Uhud savaşında 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada Peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
14: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
15: Tabii.
14: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
15: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
14: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
15: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
7: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Sa'd bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
16: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
15: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
16: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
15: Yok ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
16: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bizi de şehitlik makamını nasip etsin.
15: Amin. Aklıma Sa'd geldi. Ona hüzünlendim.
16: Sa'd bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Sa'd'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.
15: Ya savaş bitince de Sa'd'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
16: Evet. Ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
15: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim.

0: tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
1: Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Sad'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım Sad'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesrup, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi." buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin buyurdu.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu an babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum.''

0: ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim, peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem, sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu, az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır.
3: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar, peygamberimizi işaret ettiler. Dımam, ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz, "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam, peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme." buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş." buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun." dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider." cevabını verdi.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.''

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak,

0: Birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi.

Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müminlerin annesi, ilk Müslüman kadın Hazreti Hatice. Hazreti Hatice miladi 556 yılında Mekke'de doğdu. Babası Kureyş'in Esedoğulları kabilesinden Hüveylid, annesi ise yine Kureyş'e mensup amir oğullarından Fatıma binti Zaide bin Cündep'tir. Üstün iffeti sebebiyle İslam'dan önce Mekke toplumunun arasında Tahire lakabıyla tanınmış, daha sonra Allah Resulü'nün en büyük hanımı olması hasebiyle Kübra olarak künyelenmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına geldiği sırada maddi durumu bozulan amcası Ebu Talip, Mekke'nin tanınmış tüccarlarından Hazreti Hatice'ye müracaat ederek ondan Şam'a gidecek kervanına yeğeni Hazreti Muhammed'i de dahil etmesi talebinde bulundu. Hazreti Hatice de bunun üzerine doğru sözlü, güvenilir ve güzel ahlaklı oluşu sebebiyle bizzat Hazreti Peygamber'e ticari işbirliği teklif etti. Ayrıca kendisine diğer ortakların verdiğinin iki katı ücret ödeyeceğini bildirdi. Yapılan anlaşmanın ardından Resul-i Ekrem, Hatice'nin yardımcısı Meysere ile birlikte Suriye tarafına hareket etti. Gittiği bölgede yapılan alışverişin ardından beklenilenin üzerinde bir kârla geri döndü. Gerçekleştirilen ticari seferin sonucundan oldukça memnun kalan Hazreti Hatice, hizmetçisi Meysere'nin de Hazreti Muhammed hakkında naklettiği olumlu intibaları aldıktan sonra onunla evlenmeye karar verdi. Rivayetlere göre bizzat kendisi veya Nefise binti Münye adlı bir kadın aracılığıyla ona evlilik teklifinde bulundu. Allah Resulü de bunun üzerine amcalarıyla yaptığı istişarelerden sonra Hazreti Hatice ile evlenmeye karar verdi. Evlilik töreninden sonra da amcası Ebu Talib'in evinden eşinin yanına taşındı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice'nin evliliklerinin ilk meyvesi oğulları Kasım oldu. Resul-i Ekrem bu sebeple Ebul Kasım olarak künyelenmiştir. Ancak ilk çocukları daha 2 yaşındayken vefat etmiştir. Kasım'dan sonra sırasıyla Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında kızları Tahir ve Tayyip, Abdullah isimlerini verdiği oğulları dünyaya geldi. Tayyip ile Tahir'in iki ayrı çocuk değil, Abdullah isimli oğlunun lakapları olduğu da zikredilir. Allah Resulü'nün Hazreti Hatice'den doğan bütün erkek çocukları İslam öncesi dönemde öldüler. Onun hayatta kalan kızları ise Müslüman olup Medine'de

Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına ulaştığında Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde vahiy meleği Cebrail gelerek kendisine Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini de o öğretti. Alak suresi 1-5. ayetler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise üzerine korku ve heyecanla Hira'yı terk ederek evine koştu. Hanımı Hazreti Hatice'den üstünün örtülmesini istedi. Bir süre sakinleştikten sonra kalktı ve başından geçenleri eşine anlattı. Hazreti Hatice bunların kötü bir şey olamayacağını, zira onun akrabayı gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda bulunan bir kişi olduğunu söyleyerek onu teselli etti. Gerçekten de Hazreti Hatice'nin Resulullah'ın hayatındaki en önemli rollerinden biri, peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığıyla desteklemesidir. Öyle ki Hazreti Hatice, Resulullah'ı amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürerek olanları bir de ona anlatmasını söyledi. Varaka, Mekke'de Tevrat ve İncil'i okumuş, geçmişe ait bilgilerden haberdar bir kişi olarak tanınıyordu. Allah Resulü'nü dinledikten sonra kendisine gelenin bütün peygamberlere ilahi emirleri ulaştıran vahiy meleği Cebrail olduğunu söyleyerek onun peygamberliğini müjdeledi. Hazreti Hatice, Müslüman olmasından itibaren müşriklerin zulmü ve haksızlığı karşısında Resulullah'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Öyle ki Mekkeli müşrikler Şibu Ebi Talip'te Müslümanları muhasara altına aldığında, kendisi de Hazreti Peygamber'le birlikte 2-3 yıl boyunca yıpratıcı boykota göğüs gerdi. Bu sıkıntılı süreçte sahip olduğu bütün servetini onun davası uğrunda harcadı. Müminlerin annesi Hazreti Hatice, yaklaşık 25 yıl süren mutlu bir evlilik hayatından sonra hicretten 3 yıl önce 10 Ramazan'da vefat etti. Allah Resulü onu Mekke'deki Hacun kabristanına defnetti. Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra çeşitli vesilelerle farklı hanımlarla evlendiği halde ilk hayat arkadaşını hiçbir zaman unutmamış, onun fedakarlığını, kendisine desteğini her fırsatta anmıştır. Öyle ki bir hayvan kestiği zaman Hatice'nin eski dostlarına ondan birer parça göndermeyi ihmal etmemiştir. Resulullah'ın ilk eşi Hazreti Hatice'ye karşı bu boyuttaki vefa duygusunu ve sevgisini hazmedemeyen Resul-i Ekrem'in genç hanımı Ayşe, ölüp gitmiş bir kadını ne diye hala anıp durduğunu, üstelik Allah'ın kendisine ondan daha hayırlısını verdiğini söyleyerek Hazreti Hatice'yi kıskandığını açığa vurmuştur. Genç eşinden duyduğu bu cümlelerden çok rahatsız olan Hazreti Peygamber, tebliğine kimsenin ilgi göstermediği zamanda kendisine ilk önce Hazreti Hatice'nin inandığını, Kureyş'in davetini yalanladığı sırada onun tasdik ettiğini, hiç kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslam davası yoluna malını harcadığını söylemek suretiyle eski eşi hakkında olumsuz kanaat açıklayan Hazreti Ayşe'ye cevap vermiş, onun bir daha Hazreti Hatice hakkında olumsuz kanaat açıklamasına fırsat vermemiştir. Allah Resulü ayrıca şu sözleriyle Hazreti Hatice ve onun İslam'a verdiği hizmetin değerini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Nasıl ki Meryem bütün kadınlara üstün kılınmışsa, Hatice de benim ümmetimin kadınlarına üstün kılınmıştır. Cennet kadınlarının en faziletlisi Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem ve Müzahim'in kızı Asiye'dir. Ben Hatice'yi cennet ırmaklarından bir ırmak üzerindeki inciden bir köşkte gördüm. Onda ne gürültü ve patırtı ne de bir çalışma ve çabalama vardır. Hazreti Peygamber, çok evliliğin yaygın olduğu Mekke toplumunda İlk eşi Hazreti Hatice hayattayken başka bir kadınla evlenmemiştir. Gerçekten de o, daha sonraki eşlerinden hiçbirini Hazreti Hatice'ye denk görmemiş, onun hatırasını hayatı boyunca zihninde canlı tutmuştur. Cariye asıllı Mısırlı Mariye'den doğan İbrahim dışındaki bütün çocuklarının annesi,

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik." dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın." dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd, abdeste de mi israf olur diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur diye cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben Nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi arttıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, Böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahi

0: değil, bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle, ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ya eyyühen nas, elâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, elâ lâ fadla li arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li acemiyyin alâ arabî, ve lâ li ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bittakvâ.
2: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanlar

0: insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz Veda Haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona, ''Siyah kadının oğlu'' diye bağırmıştı. Bilal, durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e, ''Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin.'' diyerek onu ikaz etti. İnsan, Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması, ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz, şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında, Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ediyordu.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: dedim mi?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli,

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ukbe bin Ebu Muayit'in kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Medine döneminde kıblenin değişmesi konusunda bilgiler vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz peygamberliğin 11. yılında yani 620 tarihine rastlayan hac mevsiminde Medineli bir grupla Akabe'de karşılaştı ve onlara İslam'ı tebliğ etti. Bu tebliği sonucunda Medineli iki önemli kabileden biri olan Hazreç kabilesine mensup 6 kişilik bir grup İslamiyet'i kabul etti ve Allah Resulü ile gelecek yıl tekrar buluşmak üzere sözleşerek Medine'ye döndü. Akabe Mekke'de

Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Mina hudutları içerisinde bir yerdir. Burası hac sırasında şeytan taşlanan Cemarat bölgesinde Cemre-i Akabe ismiyle anılan büyük şeytanın taşlandığı yere yakın etrafı tepelerle çevrili küçük kuytu bir vadidir. Günümüzde bu bölgede Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'le söz konusu buluşmalarını hatırlatmak maksadıyla inşa edilmiş bir mescit bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'le Medinelilerin bu ilk buluşmaları tarih içinde Akabe görüşmesi olarak adlandırılırdı. Bundan bir yıl sonra yani peygamberliğin 12. yılında hac mevsiminde Ensardan içlerinde bir yıl önceki toplantıya katılan 6 kişiden 5'inin de hazır bulunduğu 12 kişilik bir topluluk Peygamber Efendimiz'le geceliğin bir kez daha buluşmuş, bu buluşmaya da 1. Akabe biatı denilmişti. Ashab-ı kiramdan Ubade bin Samit der ki, ben 1. Akabe biatında bulunmuş olanlardan biriyim. Biz 12 kişiydik. Allah Resulü Akabe'de geceliğin çevresinde ashabından küçük bir topluluk bulunduğu halde bize geliniz, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınız, hırsızlık yapmayacağınız, çocuklarınızı öldürmeyeceğiniz, ellerinizle ayaklarınız arasında iftira uydurmayacağınız ve marufta bana isyan ve itaatsizlik etmeyeceğiniz hakkında bana biat ediniz. Ahdinize vefa ederseniz cenneti kazanırsınız buyurdu. 1. Akabe biatında bulunan 12 kişilik heyet Hazreti Peygamberle sözleştikten sonra memleketleri Medine'ye döndü. Daha sonra da Medine'deki etkin ailelerden olan Evs ve Hazreç kabilesi Müslümanlarının ileri gelenleri içimizde İslamiyet açıklandı ve yayılmaya başladı. Halkı Allah'ın kitabına davet edecek, bize Kur'an okuyacak, İslam dinini anlatacak ve namazlarımızda imamlık yapacak bir kimse gönder diye peygamberimize başvuruda bulunmuş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de onlara bu görevler için Mus'ab bin Umeyr'i göndermişti. 1. Akabe biatından bir sene sonra 622 yılında Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden yaklaşık 3 ay önce Medineli 75 Müslümanın iştirakıyla 2. Akabe biatı gerçekleştirildi. İslam'ın Medine'de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemin hazırlanmasında Akabe biatlarının önemli rolü olmuştu. 2. Akabe biatından sonra Hazreti Peygamber sahabilerinin Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Onlar da bugünden sonra büyüklü küçüklü kafileler halinde Medine'ye hicret etmeye başladı. 2. Akabe biatı Zilhicce ayında gerçekleşti. Hazreti Peygamber Zilhicce'nin geriye kalan günleriyle Muharrem ve Safer aylarını Mekke'de geçirdi. Bu son biattan 3 ay kadar sonra Revi'ül Evvel ayında kendisi de Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye hicret etti. 1. Akabe biatinde Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden birisi de Ka'b bin Malik'ti. Ka'b der ki, kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ey ahali, ben bir karar verdim. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz de kendisine, nedir o karar diye sorunca Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a yani Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmek istemeyiz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım dedi ve biz de bu konuda ona uyamayacağımızı, bunu yapmayacağımızı söyledik kendisine. Namaz vakti geldiğinde biz Şam istikametine Mescid-i Aksa'ya dönerek, o ise Kabe'ye yönelerek kıldı namazını. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. O ise namazlarını bu şekilde kılmakta ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda
Allah Resulü'nün huzurunda duran Bera bin Mağrur

Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, yani Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ey Allah'ın Resulü, buna ne dersin diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Mağrur Allah Resulü'nün kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru, yani Mescid-i Aksa yönüne yönelerek namaz kıldı. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicretinden bir ay kadar önce Hakk'ın rahmetine kavuşan Bera bin Mağrur, birinci Akabe buluşmasında Allah Resulü'ne ilk biat eden kimsedir. Bera, Mescid-i Aksa'nın kıble olarak tayin edildiği dönemde yeryüzünün ilk mabedi olan ve bütün Müslümanların gönülden bağlı bulunduğu Kabe'ye yönelerek ibadet etme arzusunu engelleyememişti kendi içinde. Hazreti Peygamber dahil bütün Müslümanların Beyt-i Makdis'e yöneldiği dönemde o kendi kararıyla Kabe'ye yönelmiş, bu tavrı nedeniyle de Kabe'ye ilk yönelen kimse unvanını almıştı. Ancak Allah Resulü kendisine tayin edilen kıbleye yönelmesi gerektiğini söyleyince o bu talimata uymuş, Mescid-i Aksa'ya yönelerek ibadetlerine devam etmişti. O dönemde Kabe yerine Beyt-i Makdis'in kıble olarak tayin edilmesi bir hikmete mebnidir. İşte bu sebeple ilk dönemde Mescid-i Aksa'nın kıble olarak tayin edilmesi bir imtihan olarak görülmüş. İşte bu sebeple Allah Resulü Bera bin Mağrur'u uyarmış. O da tereddüt etmeksizin Hazreti Peygamber'in ikazına uymuş ve söze edilen kıbleye, yani Mescid-i Aksa'ya yönelmişti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçtiğine göre Hazreti Peygamber de Mekke'de bulunduğu dönemde kendisine ilk tayin edilen kıbleye yönelirken Kabe'ye olan muhabbeti sebebiyle Kabe'yi önüne almayı, yani Beyt-i Makdis'le arasına Kabe'yi koymak suretiyle iki kıbleye de eş zamanlı olarak yönelmeyi tercih etmiştir. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde yaklaşık olarak 16 veya 17 ay kadar Beyt-i Makdis'e, yani Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmaya devam etmiş, ancak gönlünden hep Beytullah'a, yani Kabe istikametine dönmeyi arzu etmiştir. Bu dönemde gözlerini semaya dikip ne zaman bir emir gelecek diye bekliyordu Efendimiz. Nitekim Allah Resulü'nün beklentisine cevap veren Yüce Mevla bu duruma işaret etmiş ve müjdeli haberi vermişti. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Mealindeki Bakara suresi 144. ayet nazil olmuş ve kıble böylece Mescid-i Aksa yönünden Mescid-i Haram, yani Kabe istikametine çevrilmiş oldu. Bildiğiniz gibi Müslümanların namazlarını kılarken yöneldikleri istikamet anlamına gelen kıble, dini bir kavram olarak Müslümanların namazda yönelmiş oldukları yön manasına gelir. Müslümanların kıblesi Mekke'de bulunan Kabe'dir. Namaz esnasında Kabe'yi görenler için kıble, Kabe'nin bizzat kendisidir. Kabe'yi görmeyenler için Kabe'nin bulunduğu taraftır. Kabe'nin göğe doğru ve dünyanın merkezine doğru uzantısı da kıbledir. Namazda bu cihete yönelmeye istikbali kıble denir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz insanlara ilahi hakikatleri bildirmekle görevlendirilmesinin akabinde tıpkı diğer peygamberler gibi o da namaz kılmakla emrolunmuş.

0: olmuştu. Zeyd bin Harise'nin naklettiğine göre vahyin indiği ilk dönemde Cebrail aleyhisselam kendisine gelmiş ve ona abdestle namazı öğretmişti. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar ilk zamanlar namazlarını sabah ve akşam vakitlerinde ikişer rekat olarak kılıyorlardı. Beş vakit namazsa hicretten 1,5 yıl kadar önce vuku bulan Miraç gecesinde farz kılındı. Namazların kılınış şekli yine Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e öğretildi. Böylece önceleri ikişer rekat olarak kılınan namazların farzları 4 rekata çıkmış oldu. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden 16 veya 17 ay sonrasına kadar Müslümanlar namazlarını Beyt-i Makdis'e yani Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmaya devam etmiş, Bakara suresi 144. ayetiyle kıble yönü olarak Kabe istikameti bildirilmiş, Müslümanlar bundan böyle namazlarını Kabe yönüne yönelerek kılmaya başlamışlardı. Kıblenin değiştirilmesiyle birlikte bu gelişmeden rahatsız olan Yahudiler, bütün peygamberlerin kıblesi olduğunu söyledikleri Beyt-i Makdis'ten dönüşü yadırgamış, hatta Muhammed sebat etseydi onun bu beklenen peygamber olduğunu kabul edecektik demeye başlamışlardı. Halbuki Allah-u Teala onlar hakkında Bakara suresi 146. ayetinde kendilerine kitap verdiklerimiz onu, yani Hazreti Peygamber'i oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizler ifadeleriyle ilahi hakikati hatırlatıyordu. Kıble istikametini Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevirerek elçisinin arzusunu yerine getiren Allah-u Teala, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir emriyle Kabe'yi Müslümanların yeni kıblesi olarak tayin etmiş, ardından da hem Hazreti Peygamber'e hem de bütün Müslümanlara şu çağrıyı yapmıştır. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin mealindeki Bakara suresi 150. ayetinden sonra müminler ibadetlerinde Kabe'ye yönelmeye başlamışlardır. Peygamber Efendimiz müşriklerin kontrolünde bulunması dolayısıyla ulaşma imkanı bulamadığı Kabe'ye yıllar sonra geldiğinde Kabe'nin içine girerek onun her köşesinde dua etmiş, oradan çıkıncaya kadar da namaz kılmamıştır. Dışarı çıkınca Kabe'nin önünde Kabe'ye yönelerek 2 rekat namaz kılmış ve işte kıble buyurmuştur. Bu o kadar önemli bir olgudur ki Hazreti Peygamber kıbleye yönelen kişinin Rabbine yöneldiğini belirtmiştir. Zira yöneldiği makam Beytullah yani Allah'ın evidir. Mescid-i Haram öyle isimlendirilmiştir. Bu vesileyle hatırlatalım. İbadet esnasında kıbleye yönelmek gereklidir. Bu namazın farzlarından biridir. Ancak uygulamayı zorlaştıracağı için mutlak isabet şartı aranmamaktadır. Bir sefer esnasında sahabe efendilerimiz karanlıkta kıbleyi tam tayin edememiş, bunda zorluk ve ihtilaflar olmuş, bunun üzerine tahmin edilen yöne dönülerek namaz eda edilmiş, sabah olunca durumu Allah Resulüne haber vermişler. Bunun üzerine doğuda, batıda tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mealindeki Bakara suresi 115. ayet nazil olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Medine'de hicretin 2. yılında kıblenin değiştirilmesi, kıblenin Mescid-i Aksa'dan sadece şekli olarak Kabe'ye dönüşü ifade etmemektedir. Aksine tevhid-i gelenekten gelmekle birlikte sonradan insanlar tarafından aslı bozulan inanışlarla da yolların ayrılması, yeni ve özgün kimliğin inşa sürecini de ifade etmektedir. İslam kültürünün şekillenmesinde kıble hayatın merkezine yerleştirilmiştir. Kıbleye dönüş, Müslüman oluşun bir alameti olarak görülmüş, kişilerin değerlerine atıfta bulunulmuş, dolayısıyla kimlik tespitinde ayırıcı bir rol üstlenmiş, bunu ifade için ehli kıble şeklinde şemsiye bir kavram dahi üretilmiştir. Namazda kıbleye dönmek, kurban keserken hayvanı kıbleye döndürmek, cenazenin defne esnasında mevtanın yüzünün kıbleye döndürülmesi Müslümanlara has uygulamalardır. Rabbim bizleri kıble yönünden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece, şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında, "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz, "Bu senin her zamanki yatağın, biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun," dedik. Bunun üzerine, "Siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu," buyurdu.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer.

Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْد۪يقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْص۪يلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın, ey sevgili, ey Resul.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur dedi. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde ey Rabbimiz seni tenzih eder ve sana hamd ederim Allah'ım beni bağışla derdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut.
0: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken "İslam'dan mahrum kalayım ki" gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. "Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım" diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, "Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir" buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan.

insan, bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah'ın dostunun dostu Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emin'e göklerden haberin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı, onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken, biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. Peygamberin getirdiği her şey baş göz üstüne dedi, kabul etti. Şeksiz, şüphesiz bir kabullenişti onunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O, elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanını sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit, cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Kim ne derse desin, o söylüyorsa doğruydu. Gösterdiği bu sadakatle onun namı adının önüne geçti ve peygamberin çok samimi, çok sadık dostu Ebu Bekir Es-Sıddık olarak bilindi. Hazreti Ebu Bekir sevincini peygamberinin sevincine kattı, hüznünü hüznüne. Nebinin belini büken yükü, onun da yükü, derdi, onun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki Allah'ın kendisini dost edindiği Resulü, ümmetinden dost edinecek olsa, malıyla da, arkadaşlığıyla da insanların en cömerti olan Hazreti Ebu Bekir'i edineceğini söylemişti. Peygamberin dostu sadece canını değil, malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefaları altında inleyen Müslümanlar, onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Bilal'e, Hamame'ye, Amir bin Füheyre'ye, İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hazreti Ömer'i hüsrana uğratacak kadar eli açıktı. Bir defasında servetinin tamamını infak ederek Resulullah'ın "Ailene ne bıraktın?" sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş ve bu cevabıyla Hazreti Ömer'i geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva. Her bir güzel vasıf onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi oydu. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu. Peygamberin kim diye sorup da olumlu cevap

Vap aradığı her soruya o cevap veriyordu. Ben. Bir defasında Allah Resulü ashabına, "Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Cevabı veren oydu. Ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine aynı ses ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Cevap yine ondan geldi. Ben. Hazreti Peygamber, "Peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" dedi. Yine fail Ebu Bekir idi. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü dostunu şu sözlerle müjdeledi. "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer."

Sadık dostun adımları hep peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki, Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebi'ye yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece peygamberiyle yürüyen oydu. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında, Nebi ile birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen oydu. Peygamberini dinlenmesi için ikna edip, bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki suyla karıştıran, ikram etmek için peygamberini uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen oydu. Korku içerisinde, "Ya Resulallah, yakalandık," dediğinde, peygamberin "Üzülme, Allah bizimle," diyerek cesaret verdiği oydu. Miraç'ta peygamberinden sadakatine esirgemeyen Ebu Bekir Es-Sıddık, hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı, yârgârıydı. Hicrette, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, her anında peygamberin vefalı dostu hep oydu. Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü, "Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti," dediğinde, orada bulunanlardan sadece Hazreti Ebu Bekir ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş, mihrabını ona emanet etmişti. Hazreti Peygamber'in makamını emanet almak, onun yerine geçip namaz kıldırmak, bu son vazife ancak hayatının her anında peygamberin en yakınında olan can dostuna, Ebu Bekir Es-Sıddık'a nasip olabilirdi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi, aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
0: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz dedi.
1: Hayır ya Resulallah, biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız.
0: Allah'ın Resulü, peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz diye sordu.
1: Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız.
0: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek, siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz buyurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt.

0: بك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Tozlanır bazen insanın kalbi, hayatın telaşı, sözlerin ağırlığı, dünyanın gürültüsü yük olur kalbimize. Arınmalı bu yüklerden, ellerimize değen dünya kirinden. Kirlendikçe kararır çünkü dünya. Bu karartı insanlığımızı alır elimizden. Yaşamak sadece nefes alıp vermekten ibaret olur. Bu mu hayattan beklentimiz? Tertemiz bir dünyada, tertemiz bir hayat sürmek varken neden çamura bulaşmak? Yüzyıllar evvelden Efendimiz uyarmadı mı bizleri? Dedi ki, temizlik imanın yarısıdır. Temizlenmek arınmaktır. Sadece suyla olmaz, fark edişle, incelikle ve niyetle olur. Evimizin eşiğinde başlayan temizlik, kalbimizin derinliklerinde biter. Kalbin temizliği en derin arınmadır. Kin, haset ve kibir kalpte tutulan ağır yüklerdir. Su onları akıtmaz ama tövbe çözer, dua hafifletir. Mümin her gece kalbine bakar ve Rabbine fısıldar. Beni bana bırakma, kalbimi temiz tut. Ve insan bilir ki kalp temizlendikçe bakış da temizlenir. İnsan etrafına başka türlü bakmaya başlar. Önce dili yumuşar, sonra adımları. Kırmak yerine onarmayı, incitmek yerine anlamayı seçer. Çünkü kalbi arınan dünyayı kirleterek yaşayamaz. Gereksiz sözden geri durmak da bir temizliktir. Kalbe ağır bir öfkeden vazgeçmek de. Yoldaki bir çukuru düzeltmeli insan, çevreye saygılı, doğaya dost insanlar olmalı. Çünkü mümin ardında iz bırakır ama kir bırakmaz. Eğer kirlenirse dünya, insan da kirlenir. İnsan kirlenirken merhamet azalır. Oysa temizlik merhameti getirir. Temiz kalan yük olmaz kimseye, nefes olur, ferahlık olur, bulunduğu yere huzur taşır. Bu dünya bize emanet. Emanete ihanet kirletir. Mümin yaşadığı yeri güzelleştirendir. Öyleyse gelin sadece ellerimizi değil, kalplerimizi de yıkayalım. Sadece eşyamızı değil, niyetimizi de temizleyelim. Çünkü temizlik imanın yarısıysa, kalan yarısı bu bilinçle yaşamaktır. Çünkü insan temiz kaldıkça insan kalır.

şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

0: üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini okumaya başlamıştık. Hazreti Hüseyin babasına, babası Hazreti Ali'ye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabıyla otururken onlarla ne yaptığını sormuştu. Hazreti Ali de şöyle cevap verdi. Ve teraken nase min selas. Bahri Alem Efendimiz üç hususta insanlarda kusur aramazdı. Üç hususta insanlarda kusur aramazdı. Kâne lâ yezunnu ahaden ve lâ yuayyiruhu ve lâ yakbubu avratehu. Hiç kimseyi aşağılamaz. Kimseyi aşağılamaz, hor görmez. Bu çok değerli bir özelliktir güzel kardeşim. Biz kim oluyoruz da insanları aşağılıyoruz, ayıplıyoruz? Müslümana yakışır mı? O böyle yapmaz. Hiç kimseyi aşağılamaz. Kusur aramazdı. Benim kusurum bana yeter diye düşünmek lazım. Ne kusurlarım var benim, ne ayıplarım var benim. Ben başkasında niye kusur arayayım? Ben önce kendi ayıplarımı düzeltmeliyim. Kendi kusurlarımı görmeliyim diye düşünmeli Müslüman. Bir gün Seyyid-i Kainat Efendimiz hutbede ashabına şöyle hitap etmişti. Müslümanları çekiştirmeyiz. Filan şöyle yapıyor, falan böyle yapıyor. Huyu var ya bizde. Sana ne? Ne yapıyorsa yapsın. Niye onu gündeme getiriyorsun? Sohbet mevzuu yapıyorsun. Böyle yapmayın diyor. Kimseyi çekiştirmeyin. Onların ayıbını araştırmayın. Kim Müslümanların ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Allah da bizim ayıbımızı araştırırsa acaba ne olur? Şöyle buyuruyor. Eğer Cenab-ı Hak birinin ayıbını araştırırsa onun suçunu ortaya çıkarır ve evinde bile olsa onu aleme rezil eder. Allah Allah. Rabbim hepimizi muhafaza buyur. Başkasında kusur aramayan, başkasında kusur arayan insanların kusurunu Allah Teala arar diyor Peygamber Efendimiz. Adam evinde bile olsa, evinin gizli odasında bile olsa Allah Teala onu rezil etmek isterse orada rezil et. Bir şekilde rezil et. Onun için güzel kardeşlerim, birbirimizin kusurunu araştırmayın. Bize ne? Biz kendimize bakalım. Biz mükemmel bir insan mıyız? Zaten mükemmel bir insan olsak başkasının kusurunu araştırmayız. Onun için biz kendimize bakalım. Eksiklerimize bakalım. Eksiklerimizi ikmal etmeye, tamamlamaya gayret eder. Ve la yetekellemu illa fîmâ yercû sevâbehû. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana faydası olmaya, kimseye sevap kazandırmaya lüzumsuz sözü söylemez. Öyle sözler söylerdi ki insanlara faydalı olur, bu sevap kazanır. Ancak öyle şeyleri konuşur. İza tekelleme efraka cülesâruhu keennemâ alâ rûsihim ettayr. Bahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladığı vakit karşısında bulunan sahabileri sanki başlarında birer kuş varmış gibi başlarını eğerler, efendim o kuşu ürkütmek istemiyorlarmış gibi başlarını kaldırmazlar. Yani başları önlerinde Efendimiz'i dinlerler saygılarından. Ve izâ sekete tekellemû. Ancak Peygamber aleyhisselam susunca ashab-ı kiram konuşmaya başladı. O konuşurken tek bir kelam etmezlerdi. La yetenâze'ûne indehul hadîs.
Ashab-ı Güzin efendilerimiz Server-i Enbiya'nın yanında birbiriyle konuşmazlar. Efendimiz'e olan hürmetlerinden dolayı birbirleriyle fısıldaşmaz, konuşmazlar. Çünkü söz meydanının sultanı odur. Bir şey konuşulacaksa o konuşur. O varken ne konuşacaksın? Ama öyle zamanda olurdu ki onlar eski günlerden bahsederler. Hatta cahiliye devrinde yaptıkları gülünç şeyleri anlatırlar. Gülerler. Efendimiz de onlarla beraber gülerdi. Öyle zamanlar ayrı. Ama Efendimizin konuştuğu şeyler anlattığı zaman kimse sesini çıkarmazdı. Men tekellene indehu ensatu lehu hatta yefruva. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ashab-ı kiramdan biri konuşuyorsa herkes susar, onu dinlerlerdi. Adam sözünü bitirene kadar. Efendimizin huzurunda konuşan sahabi sözünü bitirene kadar herkes onu dinlerdi. Hadisuhum hadisu evvelihim. Ashab-ı kiram efendilerimiz konuşmaya başlayan arkadaşlarının sözünü kesmezler. Biri konuşmaya başlamışsa onu dinlerlerdi. Onun sözünü kesmezler. Yadhaku mimma yadhakune min. Demin söylediğin söz şimdi geldi. Gönüller Sultanı Efendimiz ashabıyla o kadar uyumlu idi ki onlar neye gülerse o da o şeye gülerdi. Ve yeteaccebu ve ya'cebu mimma yeteaccebule min. Ashab-ı kiramı neye hayret ederse o da aynı şeye hayret eder. Böyle uyumlu bir insan. Etrafındakilerle böylesine uyumlu bir insan. Yani birileri bir şeye gülerken onların karşısında abuz suratla, asık suratla durmak yakışıklı olmaz. Ortama uyacaksın, araziye uyacaksın. Millet gülüyorsa sen de güleceksin. Efendimizin huyu çünkü. Efendimizin adeti böyle. Ve yasbiru lil garib alel ceffeti fil mantık. Efendimizin huzurunda bulunan bazı yabancılar, özellikle bedevi dediğimiz çölde yaşayan insanlar konuşma edebini bilmezdi. Onun yanında yetişenler neyi nerede söyleyeceklerini bilirdi ama köyden, badiyeden, çölden gelmiş adam konuşma usulünü bilmezdi. Server-i Enbiya Efendimiz onların kaba saba konuşmalarına sabreder, tahammül eder. Yani bir peygamberin huzurunda bulunuyorsun bir adam. Sözünü, sohbetini bil. Böyle her şeyi söyleme filan gibi uyarmazdı. Sözleri bitene kadar dinlerdi. Çünkü bilirdi ki onun sohbet adabından haberi. Konuşmayı nerede nasıl konuşacağını bilmediğini bilirdi. Onun için kimseye de gönül kırıcı bir şey söylemezdi. Ve yekulu izâ ra'eytum sahibel haceti yafruluha terfiduhu.

buyururdu ki Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ihtiyaç sahibi size gelir ve sizden yardım isterse, adamın şeye ihtiyacı var, sizden yardım isterse yapabildiğiniz ölçüde onun ihtiyacını hallediniz. İnsan durup dururken gelmez. Gerçi bazı böyle gülenmeyi adet haline getirmiş insanlar var maalesef. Ne yapalım? Onları da bilemiyoruz. Ama öyle değil de adam bin yılın bir başı bir şeye muhtaç olmuş ve size gelmiş, sizden bir şey istiyor. Evet. Onun ihtiyacını elinizden geldiğince yapın diyor. وَلَا يَقْبُوا السَّنَاءَ اِلَّا مِنْ مُكَافِينَ. Kendisine yardım ettiği biri teşekkür ederse, kendisini Efendimiz'i övmek isterse, onun teşekkürünü de, övgüsünü de kabul ederdi. Çünkü iyilik yaptığın bir insan, sana karşı minnetini, teşekkürünü dile getirmek ister. Konuşturmazsan üzülür. Yani biri kendisini övmeye kalkarsa, onun övgüsünü kabul ederdi. Fakat biri kendisini aşırı şekilde övmeye kalkarsa, ona da müdahale ederdi, bu övgüyü kabul etmezdi, böyle yapmayın diye uyarır. Gereğinden fazla övmeyin der. وَلَا نَقْتَعُ عَلَى أَحَدٍ حَد۪يسَهُ حَتَّى يَتَجَوَّزَهُ فَيَقْتَعُهُ بِانْتِهَاءٍ اَوْقِيَانٍ. Şimdi bakınız, Efendimiz kimsenin sözünü kesmiyor. Karşısında konuşan adamın sözünü kesmiyor ama şayet biri uygun olmayan sözler söylemeye başlamışsa, söylenmemesi gereken sözleri söylemeye başlamışsa, onun sözünü kesip uyarır. Konuşanın sözünü kesmeyi sevmezdi. Ama adam lüzumsuz konuşuyor, faydasız konuşuyor, birilerine hakaret ediyor. Onun sözünü keser uyarırdı. Baktı ki adam uygun olmayan sözünü konuşmaya devam ediyorsa, oradan kalkıp giderdi. Önce uyarıyor, yapma diyor, konuşma diyor. Yani birini rezil ediyor mesela. Konuşma, bu doğru değil diyor Efendimiz. Ama adam laf dinlemiyor. En güzeli kalkıp gitmek o meclis. Kalpte kıramazsın, o da doğru değil. En iyisi o meclisi terk etmek. İşte Efendimiz öyle yapıyor. Ne güzel adet var sevgili kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu adetleri ne güzel. Huna intaha hadisu Süfyan bin Veki. Küfeli hadis hafızı Süfyan bin Veki var. İmam Tirmizi'nin, İmam İbn-i Mace'nin de hocası. Bu okuduğumuz kısım ondan rivayet edilmişti. Süfyan İbni Veki'nin Hazreti Ali'den naklettiği rivayet burada bitmektedir. Ve zâdel âhar, Kadı İyaz diyor ki müellifimiz, ve zâdel âhar, bu konuda bir başka rivayet daha var. Şöyle, keyfe kâne sükûtuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayete göre Hazreti Hüseyin babasına diyor ki, babacığım, dedemin sükûtu nasıldı, nasıl susardı diye sordu. Kâle kâne sükûtuhu alâ erbayn. Hazreti Hüseyin diyor ki benim bu soruma babam Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Allah'ın Resulü şu dört durumda sükût buyururdu. Neymiş acaba onlar? Alel hilmi. Huzurunda yanlış bir şey söyleyen birini azarlayabilir ama azarlamıyor. Azarlasa adamın gönlü kırılacak. O zaman azarlamıyor, sükût buyuruyor. Uygun olmayan adamın konuşması karşısında kendisi susuyor. Yani demek ki orayı terk edecek bir şey değil de adam sağdan soldan lüzumsuz konuşuyor. Ona sabret. Sükût buyurur. Vel hazeri. Düşmanlarıyla görüşürken onlara aykırı bir şey söylemek istemediği vakit sükût buyurur. Diyelim ki Mekke'nin müşrikleri gelmiş, Efendimiz de konuşuyor. Onları da kıracak bir şey

söylemek istemiyor. Yanlış konuşuyorlar ama onları da kırmak istemiyor. Sükût bu. Ve takdiri. Bazen konuşmayı uygun bulmazdı. Konuşmamanın uygun olduğunu takdir ederdi. Karşısındakileri dinlemek isterdi. O zaman sükût buyururdu. Ve tefekkürü. Dünya ve ahiretle ilgili konularda Allah Teala Hazretlerinin kudretini tefekkür ettiği zaman sükût buyururdu. Allah Teala'nın yüce kudretini düşünürken, tefekkür ederken konuşmazdı, susardı. Femma takdiruhu fefi tesbiyetin nazari vel içtimai minen nas. Dünyevi ve uhrevi faydalar konusunda ne yapması gerektiğini düşünürdü. İnsanların anlaşmazlıkları ve onların arasını bulma konusunda ne yapması gerektiğini düşünürdü. Yani bazı meseleler ve nasıl anlatması gerektiğini düşünür. İnsanların birbiriyle anlaşamadığı konularda acaba ben onların arasını nasıl bulurum diye düşünürdü. Onların arasını bulmanın yolunu araştırır. Ve ma tefekkuruhu fefî mâ yebkâ ve yefnâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fani dünyanın ve baki olan ahiretin halleri konusunda düşünür, tefekkür eder. Dünyanın halleri, ahiretin çeşitli halleri konusunda düşünürdü, onları tefekkür eder. Ve cumi'a lehul ilm. İnsanların kızdığı durumlar olur biliyorsunuz. Böyle durumlarda Allah Teala ona sakin olma, kızmama özelliğini nasip etmiştir. Kızmak gereken durumlarda kızmama özelliğini Allah Teala ona lütfetmiştir. Bu sebeple başkalarının kızdığı şeylere o kızmazdı. Tahammül ederdi, sükût eder, sabreder. Fekâne lâ yu'dibuhu şey'un yestefizzuhu. Şahsıyla ilgili hususlarda olsa bile Allah için kızması gereken konularda bile olsa kendine hakim olurdu, kızmazdı. Şahsıyla da alakalı olsa, Allah Teala ile de alakalı olsa, yani Allah için kızması gereken mevzular olabilir, o konularda bile sükût etmeyi, susmamaya tercih eder. Ve cumi'a lehu fil haceri erbaun. Allah Teala ondan 4 konuda dikkatli olmasını istedi. Neymiş acaba o 4 konu? Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'den dikkatli olmasını istediği 4 konu. Ahzuhu bil haseni diyuk tedavi. Allah Teala ümmetinin onu kendilerine örnek almasını isterdi. Allah Teala bizim onu kendimize örnek almamızı isterdi. Bunun için de ondan iyi ve güzel olanı söylemesini ve yapmasını ister. Yani benim kullarım seni örnek alacak. Onun için dikkatli ol. Ona göre davran. İyi, Allah Teala ondan bunu isterdi. O da iyi ve güzel olanı söylemeye ve yapmaya gayret eder. Ve terkuhul kabiha liyunteha anhu. Allah Teala Peygamberi Alişan Efendimiz'de kötü olan her şeyden uzak durmasını ister. Ey Resulüm, bir şey kötüyse, çirkinse ondan uzak dur buyururdu. Bunu da yine ümmetinin onu örnek alması için ister. Yani neden uzak durmamız gerekir? Onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmemiz için. Efendimiz böyle durumlarda sakınılması gereken şeylerden, kötü olan şeylerden uzak durdu. Ve içtihadur ra'yi bima aslaha ümmete. Allah Teala Bahri Alem Efendimiz'den ümmeti için faydalı olan konuları bir karara bağlamasını ister. Ümmeti Muhammed'e
faydalı olan meseleleri halletmesini, o konularda hüküm vermesini, karara bağlamasını ister. Vel kıyamu lehum bima cema'a lehum min emri dünya ve nâhire. Allah Teala Peygamberi Zişan Efendimiz'den ümmetine hem dünyada hem de ahirette gerekli olan şeyleri yapmasını ister. Yani ümmetine dünyada ahiret için yapmaları gereken neyse onları yap, öğrensinler derdi. O da onları yapmaya gayret eder. İntehel vasfu bihamdillahi ve avnihi. Müellifimiz diyor ki Allah'a hamdolsun. Peygamberler Sultanı Efendimizin özellikleri konusu Allah Teala'nın yardımıyla burada tamamdır. Yani ikinci bölümü konuşuyoruz biz. İkinci bölüm bitti. Daha doğrusu güzel kardeşlerim, Şifa-i Şerif 4 bölümden meydana girmiştir. 4 ana bölümden meydana girmiştir. Biz hala birinci bölümdeyiz. Birinci bölümü okuyoruz. Birinci bölümde 2 konu okuduk. Ne okuduk? Birinci bölümde. Birinci kısımda demek lazım. Birinci kısımda. Çünkü bölüm ana konudur. 4 bölüm dedik zaten. O bölümün içindeki birinci kısımda Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i övmesi ve onu Allah Teala katındaki şan ve şerefini açıklaması bahsini okudu. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'i nasıl övüyor? Peygamber Efendimiz'in şanı, şerefi Allah katında nelerdir? Bunları Allah Teala bize nasıl anlatmış? Ayeti kerimelerle bunları okuduk. İkinci bir kısım daha okuduk. Ne okuduk? Şimdi bitirdiğimiz kısım neydi? Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e beden ve huy güzellikleri vermesi, din ve dünya üstünlükleri vermesi bahsini okuduk. Efendimiz'e Allah Teala Hazretlerinin beden ve huy güzellikleri vermesi ve dünya ve ahirette ona ne gibi üstünlükler bahşetmiştir? Bunları okuduk. İnşallah Rabbim afiyet lütfederse önümüzdeki ders devam ederiz. Güzel kardeşlerim, şu fani ömrü olması gerektiği şekilde değerlendirmeliyiz. İşte geldik gidiyoruz. Asıl yurdumuz, baba yurdumuz cennet. Çünkü babamız cennetten geldi. Biz de cennetten dünyaya düştük. Değil mi? Evet. Asıl gideceğimiz yer cennet. Allah Teala bizi bu gurbete niye gönderdi? Gurbete giden insan niye giderse onun için gönder. Gurbete çıkanlar para kazanmak için, memleketine döndüğü vakit ailesine bir şey götürmek için gurbete çıkar. Allah Teala da bizi dünya gurbetine niye gönderdi? Ahirete hazırlık yapın diye. Sizin asıl yurdunuz ahirettir. Ahiretin geçer akçesi, parası hayırdır, hasenattır, ibadettir, zikirdir. Bunları yapın, bunları hazırlayın diye bizi dünyaya gönderdi. Biz şu anda neyle meşgul oluyoruz? Ahiret hazırlığı yapmakla meşgulüz. Efendimizi, önderimizi, rehberimizi tanımaya çalışıyor. Dünya imtihanında başarılı olmanın tek yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaktır. Nasıl tanırız biz onu? Görmüyoruz ki. Maalesef devrine yetişemedik ki. Evet, ama onun devrinde bulunanlar, onun hemen hemen bütün sözlerini %80-90 itibariyle önemli olan sözlerini tespit etmişler ve bize ulaştırmışlar. Buna biz ne diyoruz? Hadis-i şerif diyoruz. Hadis-i şerifi bol bol okuyacağız. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi tanıyacağız. Ve ahiret hazırlığımızı daha mükemmel yapacağız. Yüce Rabbim bu hususta hepimizi muvaffak kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin.
Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Aişe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.''

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.''

0: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
0: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz,

0: ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayrı öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. قَالَ Dedi ki, اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme Bir adam, Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. فَقَالَ Dedi ki, اُبَيْعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ Ben sana biat ediyorum. Hicret etmek üzere, وَالْجِهَادِ Ve cihat etmek üzere. Ve ben bunu اَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin katından sevap umarak, karşılık umarak yapmak istiyorum. Buraya hicret edeceğim, yani Medine'ye ve buradan Allah yolunda cihad edeceğim. Yeter ki Allah'ın sevabına, ecrine kavuşayım, o benden razı olsun. Kâle, Allah'ın Resulü buyurdu ki, فَهَلَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيٌّ Peki senin ana babandan hayatta olan var mı? Kâle, adam dedi ki, نَعَمْ بَلْ كِلَهُمَا Evet, hatta her ikisi hayatta. Kâle, Resulullah buyurdu ki, فَتَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Ve sen Allah-u Teala'dan sevap umuyorsun. Cenab-ı Hakk'ın ecrini umuyorsun. Öyle mi? قَالَ Adam dedi ki, نَعَمْ Evet. قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, فَرْجِعْ İlâ vâlideyka. O zaman sen şimdi ana babanın yanına dön. Madem sevap kazanmak istiyorsun ve anne ve baban her ikisi hayatta, sağ, şu halde sevabın büyüğü orada. Fırca ilâ vâlideyka. Hemen anne babanın yanına dön. Fe ehsen sohbetahuma ve o ikisine güzelce eşlik et. Onların bakımını, dostluğunu, arkadaşlığını en güzel şekilde yerine getir. İşte sana Allah'ın rızasının en büyüğü. Madem bunun peşindesin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin Medine'ye hicret etmesini engellemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkardığı ordularda, seriyelerde, gazvelerde yer almasını istememiş. Madem ki henüz anne baban hayatta, şu halde onlara bakman senin için Allah Azze ve Celle katında daha büyük sevap. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihine aldığı hem de İmam Müslim'in sahihine aldığı düzeyde sahih bir rivayet. وَهَذَا لَفْضُ مُسْلِمٍ Bu okuduğumuz ise Müslim'deki lafız. Malum hadisin tariki değiştikçe lafızları değişir. Bu okuduğumuz Müslim'in lafzıymış. وَفِي رِوَيَةٍ لَهُمَا Yine hem Buhari'nin hem de Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette جَاءَ رَجُلٌ Bir adam çıka geldi. فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ Ve cihat yapmak hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Yani orada biat edeyim, hicret edeyim, cihad edeyim gibi biat temelli bir anlatım şeklinde değilmiş. Kısaca durumu özetler bir şekilde cihat için izin istemiş. Fekale Resulullah da o kişiye demiş ki اَحَيُّنْ وَالِدَاكَ Anam baban sağ mı senin? Kale adam demiş ki nam veya genç. Kale Resulullah buyurmuş ki fefihime fecahid. Şu halde onların hoşnutluğu için onların memnuniyeti uğrunda var git cihad et. Senin cihadın şu anda onların hoşnutluğu. Muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye anne babasıyla ilgili daha başka şeyler de sormuş olabilir. Yani onlara bakacak başka kardeşin var mı? Sen buraya gelip cihada katıldığında ardında onlar ne halde kalacak? Ve muhtemelen aldığı cevaba göre onların hani bakacak, gözetecek başkaca kimseleri yok. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Medine'ye gelerek hicret etmesini ve sonrasında da sürekli Medine'den hareket eden orduların içerisinde yer alarak cihat etmesini istemedi. Annen baban oracıkta zaruret içerisindeyken senin gelip burada ekstra sevap kazanayım diye cihad etmen doğru değil. Hani seferberlik olur, topyekün herkesin cepheye koştuğu bir durum olur, o ayrı. Orada geride bıraktığına bakmaz insan. Çünkü eğer vatanın muhafazası yapılmaz ise o düşman gelir, geride olanların da malına, mülküne, namusuna, ırzına taarruzda bulunur. O bakımdan farz cihat durumunda yani seferberlik durumunda elbette genciyle yaşlısıyla herkes cepheye koşar, cihada koşar, savaşa koşar. Ama normal zamanlarda seferberliğin olmadığı, dolayısıyla herkesin savaşa çağrılmadığı durumlarda birilerinin gönüllü olarak ekstradan sevap kazanmak için katılım sağladığı durumlarda bu kez böyle şeyler gündeme geliyor. Yani sen hayatın içerisinden çıkıp geliyorsun ama geride kalanların durumu ne? Ailenin durumu ne? Başta anne ve babanın durumu ne? Onları çaresiz bırakarak, onları perişan bırakarak nafile bir cihada çıkamazsın. Dolayısıyla buradaki durum da böylesi bir durum olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride annesini babasını bakımsız bırakan bir delikanlının savaşa katılma yönündeki ki o da önce Medine'ye hicret ederek oluyor. Hem hicretini hem de cihada katılımını onaylamamış. Sen git annem baban yanında cihad et demiş. O bakımdan diğer rivayetteki fefihime fecahid ifadesi çok dikkat çekici. Yani senin orada yaptığın da bir cihat aslında. Bakar mısınız biz anne ve babamızın yanında cephede kılıçların gölgesinde canla başla cihad eden kimselerin

0: sevabını kazanma imkanına sahipmişiz de bunu göz ardı etmişiz. فَف۪يهِمَا فَجَاهِدْ. Bir kimsenin anne ve babasının rızasını kazanmak üzere, tabi esasen bu Allah'ın emri dolayısıyla oluyor, anne ve babasının hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kazanmaya çalışıyor. Yoksa Allah'ın rızası olmasa kişi hayatta belki ne anne, ne baba, ne kardeş, ne evlat, hepsinden vazgeçebilir. Çünkü insanlar arası ilişki eğer bir yere çıkmıyor ise, eğer sonrasında kalıcı bir değere dönüşmüyor ise zaten baştan hiç demektir. Sonrası da hiç olacaktır. Arasının da hiç olması hiçbir şeyi değiştirmez. O bakımdan seküler hayat anlayışı başıyla, ortasıyla ve sonuyla birer hiçten ibarettir. O yüzden onlar kendi hayatlarını ebeveynlerine bakarak zayi etmek istemezler. Bir an önce onlardan kurtulmayı denerler. Halbuki müminler başıyla yaratan Allah Azze ve Celle'ye dayanan, ortasıyla sınayan Cenab-ı Hakk'ın yokladığı, sonuyla da yine yaratan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıldığı bir anlayışa sahiplerdir. Ve bunun neticesinde de bitimsiz, sonu gelmeyen, ebedi bir saadete doğru adım adım yol alırlar. Dolayısıyla anne babasına yaptığı her iyiliğin sonsuza attığı bir imza gibi kendi akıbetiyle ilişkili bir netice vereceğini bildiğinden motive olur. Ben de bu iki yaşlıyla uğraşarak hayatımın en güzel yıllarını heder ediyorum demez. Hayatımın en güzel yıllarında en büyük yatırımı yapıp gerçek hayatım için hazırlık yapıyorum diye düşünür. O yüzden o hayatları için hazırlık yapmayanlar hayatlarını yatırımla değil de harcamayla ve kayıpla geçirenler öteye geçtiklerinde ya leytani qaddamtu li hayati, keşke ben de bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim, hazırlık yapsaydım, yatırım yapsaydım diye iç çekerler. Pişmanlık ve nedamet ile dolu bir akıbet onları bekler. Dolayısıyla savaş meydanındaki o en zorlu koşulların eşdeğer sevabına evin içerisinde anne babana hizmet ederek kavuşmak istemez misin? Bu olağanüstü bir fırsat olsa gerek. Resulullah'ın anne baba uğrundaki çabayı ve gayreti cihat olarak isimlendirmesi paha biçilmez değerdedir. O yüzden o kişiye seni cihattan alıkoymuyorum, daha sevap bir cihada gönderiyorum dercesine git anne baban uğrunda cihad et deyivermiş. Ne mutlu hiç cephe yüzü görmediği halde anne ve babasının memnuniyeti için ev içerisinde cihad edebilen o kahramanlara, erkeğiyle kadınıyla. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istersen misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadha'l Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqa'llezî beyne yedeyhi ve tafsîla'l kitâb la raybe fîhi min rabbil âlemîn.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. "Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mahara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatın

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Medine'ye hicretten 17 ay sonra Müslümanlar için çok önemli bir gelişme oldu çocuklar. Allah Resulüne namaz kılarken Kabe'ye dönmesi emredildi. O zamanlar Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru dönerek namaz kılardı.

kılınıyordu. Peygamber Efendimiz namazını Kabe'ye dönerek kılmak istiyordu. Mekke'deyken önüne Kabe'yi alır, yönünü Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya çevirirdi. Böylece hem Kabe'ye hem de Mescid-i Aksa'ya dönmüş olurdu. Ama Medine'ye gelince sadece Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyordu. Bir gün Beni Selime mahallesine bir ziyarete gitmişti. Öğle namazı vakti gelince mahallenin mescidine gitti. Tam farz namazını kılarken Cebrail gelerek bundan sonra Kabe'ye dönerek namaz kılması gerektiğini bildirdi. Bakara suresi 149. ayetin meali şöyledir sevgili arkadaşlar. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a, Kabe'ye çevir. Bu emir sana Rabbinden gelen gerçektir. Ve Hazreti Muhammed bu duruma çok sevindi ve namazdayken yönünü Kabe'ye çevirdi. O günden sonra bütün Müslümanlar namaz kılacakları zaman yönlerini Kabe'ye çevirdiler. Bu emir Müslümanların birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Tüm dünya Müslümanları hep aynı yöne dönmekte ve ortak bir şuur oluşturmaktadırlar. Rümeysa parmak kaldırarak bir soru sordu. Hocam, kıblenin değişmesinden Yahudiler memnun kalmadılar değil mi? Aferin kızıma. Evet, bundan Yahudiler memnun olmadı. Ama onları zaten ilgilendirmezdi. Müslüman değillerdi. Ama söz Yahudilere gelince onlar hakkında kısa bilgi vermek isterim. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman 4000 civarında Yahudi vardı. Bunlar ticaretle, alışverişle, zanaatkarlıkla ilgilenen çoğu zengin insanlardı. Ama Medine'de bulunan Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirleriyle savaşması için sürekli çalışırlardı. Bu iki kabile birbirleriyle savaşıyor, Yahudiler de bazen birini bazen de diğerini destekleyerek karlı çıkıyorlardı. Allah Resulü Medine'ye gelince Yahudilerle de görüşmelerde bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi Medine anlaşmasını yaptı. Onlarla barış içinde yaşamak istediğini ve kimsenin kimseye saldırmaması gerektiğini belirtti. Ve bunu onlar da kabul etti. Maalesef Yahudiler bu sözlerinde durmadılar ve sonuçta Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Nasreddin Hoca biraz durdu, saatine baktı, sonra devam etti. Son olarak size münafıklardan bahsedeyim. Duydunuz değil mi bu kelimeyi? Çocukların bazısı duymuştu. Bakın, öncelikle şunu belirteyim ki münafıklar çok tehlikeli insanlardır. Bunlar Peygamber Efendimizin yanına gelerek Müslüman olduklarını söyleyen ama gerçekte inanmayan insanlardır. Münafıklar inanmış bir Müslüman gibi görünerek aslında İslam'a inanmayan, yalan söyleyen ve bundan da çıkar sağlamaya çalışan insanlardır. İkiyüzlüdür onlar. Aslında düşmanken dost gibi görünürler. Gizlice İslamiyet'in ve Müslümanların aleyhine çalışanlardır. Müslümanlardan çıkar elde etmeye yeltenenlerdir. İmanın kalplerine yerleşmediği kimselerdir. İslam'ın bazı kurallarına uyar gibi yapanlardır. Onlar dedikodu, sözünde durmama, yalan söyleme, emanete sahip çıkmama gibi işleri çok iyi becerirler. Müşriklerle gizli gizli görüşerek Müslümanların aleyhine konuşurlardı. Bunlar bir zorluk olduğu zaman ortalıkta görünmezler. Ama bir ganimet olduğunda, fakirlere yiyecek, içecek, giyecek dağıtılacağında hemen almaya çalışırlardı. Yani menfaatçiydiler. Cemil izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz bunları bilmiyor muydu? Biliyordu. Peki niçin cezalandırmıyordu? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Siz Peygamber Efendimiz'in ne kadar merhametli olduğunu biliyorsunuz. O sürekli olarak İslam'ı anlatarak gerçek Müslüman olmaları için çalışıyordu. Çok sabırlıydı, onları kazanmak istiyordu. Üstelik bunlar Müslüman gibi göründüğü için eğer onlara herhangi bir ceza verseydi yanlış anlaşılabilirdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz hep iyi davrandı. Münafıklara başkanlık yapan Abdullah bin Übey adında biriydi. Hazreti Muhammed ona önem vererek gönlünü kazanmaya, gerçek bir Müslüman olmasını sağlamaya çalışıyordu. Böyle davrandığı için sonraki yıllarda münafıkların çoğu Müslüman oldu. Ama şunu unutmayalım ki her devirde münafıklar olabilir. Biz Müslümanlar böylesi sahtekar ve çıkarcılara karşı uyanık olmalıyız ve onların yaptığı kötü davranışlardan

0: da uzak durmalıyız. Evet, sözümüzü bağlayalım öyleyse. Allah hepimizi İslam'a gerçekten inanan ve onun gereğini yerine getiren dürüst ve ahlaklı kullarından eylesin. Tüm çocuklar hep birden haykırdı. Amin.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min khayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatu'r-rahm ve husnul-huluk ve husnul-civari ya'muran'id-diyar ve yazidan fil-a'mar.
4: Rıfktan yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun.

Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

40 hadiste iyilik. Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

0: bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar, dediler.
1: Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi.
0: Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz.
1: Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Kabul ederseniz hanelerinizde yaklaşık bir saat boyunca misafir olacağız ve bu misafirlik esnasında dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, çok değerli hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorup cevaplarını alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken cep telefonlarınızdan ya da sabit telefonlarınızdan 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşlamak. Bu numarayı tuşlayınca Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail olarak sormak isteyen, biraz detay isteyen meselelerde tüm detaylarıyla soruları bize aktarmak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimiz 724 hizmetinizde efendim. Facebook ve Instagram, hayatımızın vazgeçilmezi sosyal medya üzerinden bize soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen kıymetli izleyicilerimiz her iki sosyal mecradan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederseniz çok seviniriz çünkü biz daha evvel programımızda cevaplanmış soruların kısa videolarını paylaşıyoruz sayfalarımızda. Daha çok kardeşimizin doğru dini bilgiye erişim sağlaması için sizin de sayfalarınızda paylaşmanız, takip etmeniz bu manada çok önemli. Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan etsin diyelim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde hocamızın memleketi Konya'dan ilk telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraberim, çok iyiyim. Allah Teala birlikteliğimizi daim etsin. Amin. Keyfimiz de yerinde olsun böyle.
1: Amin, inşallah, inşallah.
0: Müsaadeniz var mı efendim telefon için? Evet, Konya'ya gideceğiz demiştik. Emine Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Emine Hanım.
2: Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun efendim, sağ olun. Buyurun.
2: Benim size bir sorum vardı.
0: Tabii.
2: Başka birine verdiğimiz altını zekatı oluyor mu mesela? Borç veriyoruz, daha gelmiyor yani. Onun zekatı olur mu diye.
0: Tamam, hemen soralım. Burada dikkat edilmesi gereken yerleri hocamdan isteyelim. Konya'ya selam eder, dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar. Ben Emine Hanım'a soruyu biraz daha böyle hani şöyle mi böyle mi diye sormaktan ziyade bu borcun çeşitleri acaba cevabı değiştirir mi diye size bir soru daha sorayım. Ne dersiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alacakların zekata dahil edilip edilmeyeceği konusunda şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da benimsediği bir üçlü taksim var. Bu alacakları üçe ayırıyoruz. Kuvvetli alacaklar, orta kuvvetteki alacaklar ve zayıf alacaklar şeklinde. Kuvvetli alacaklar ödünç işleminden, yani bir borç verme veya bir satım işleminden kaynaklanan alacaklar oluyor. Eğer bu alacaklar ödeneceğine dair elimizde bir çek senet var veya ödeneceğini kesin olarak biliyorsak, bunlar sanki elimizdeymiş gibi zekat matrahına dahil edip her sene bunların zekatını vermemiz gerekiyor. Yani biz birine bir altın borç verdik veya bir mal sattık, oradan bir paramız gelecek. Yani vadeli olarak sattık.
0: Biliyoruz geleceğini.
1: Biliyoruz. Yani kesin ödeneceğinden de eminiz. Bunlar sanki elimizdeymiş gibi bunların her sene düzenli olarak zekat matrahına dahil ederek zekatını vermemiz gerekiyor. Ancak inkar edilen veya artık ödenme ihtimali kalmamış olan bazı alacaklar olabiliyor. Yani birine bir borç veriyorsunuz, diyor ki ben diyor ödemeyeceğim diyor, inkar ediyor. Elinizde de bunu ispatlayacak herhangi bir kanıt yok, bir belge yok. Veya
0: battı o para.
1: Tamamen battı, adam iflas etti, artık ödeme ihtimali yok. O zaman bu kuvvetli alacak sınıfından düşmüş oluyor. Dolayısıyla o para artık ele geçince zekat matrahına dahil etmemiz gerekir. Hı hı. Ele geçmedikçe o parayı kendi elimizdeymiş gibi hesap edip zekat matrahına dahil etmemiz gerekmez.
0: Eyvallah hocam. Yani dua ederim. Rabbimiz Muharrem ayının şu böyle güzel günlerindeyiz. Borçlu kullarına ödeme kolaylıkları ihsan etsin. İnşallah bir an evvel herkes borcunu öder diyelim. Antalya'dan Mustafa Bey hattımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
3: Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam.
3: Allah kolaylık versin. Yardımcınız olsun.
0: Amin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
3: Benim hocama sorum şu olacak. Bizler de bu sorularla karşılaşıyoruz genelde. Şimdi bu sigorta şirketlerinin verdiği kaza yapıldığında alınan ücretler var. Kaza karşılığında sigorta evet. ödüyor. Bunu almak caiz midir? Bununla ilgili birçok soru geliyor. Mesela bir arkadaşımız kaza yaptı. Bu kaza karşılığında herhangi iki taraftan da şikayet yok. Ancak sigorta şirketi diyor ki bu senin hakkın, bir yaralanma falan olduğundan dolayı bunu alabilirsin. Bunu almak dinimizce
0: soralım.
3: Ne kadar uygun, helal mı? Bununla ilgili sorun hocamın görüşünü.
0: Evet. Peki Mustafa Bey, Allah razı olsun, dua bekleriz. Cenab-ı Allah görünür görünmez bütün kazalardan muhafaza eylesin. Tabii o imzaladığımız, satın aldığımız trafik poliçesinin üzerinde o sigortanın kapsamında aslında bu detayların tamamı var. Bir kaza olduğunda Mustafa Bey'in de söylediği gibi taraflar birbirlerinden şikayetçi olmasalar da özellikle yaralamalı trafik kazalarından sonra avukatlar ve sigorta yetkilileri bir şekilde ulaşıp buradan para alabileceğimize dair bir yol gösteriyorlar ve nihayetinde bir miktar para alınıyor. Bunu almak caiz mi?
1: Şimdi sigorta akdi yeni bir akit, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan bir akit değil. Bu modern zamanlarda ortaya çıkmış ve gelişmiş bir akit türünden bahsediyoruz. Bunu İslam alimleri tartışmışlar, farklı görüşler ortaya konmuş. Çok farklı hani caiz olacağı yönünde de fetvalar verenler olmuş, olmayacağı yönünde de fetvalar verenler olmuş. Yani yeni çıkan bir mesele diyelim. Ama Din İşleri Yüksek Kurulumuz sigortalanan ürün veya hizmetin meşru olması kaydıyla sigorta akdinin caiz olduğunu ifade ediyor. Yani biz sigortalayacağımız şey eğer meşru ise sigorta yaptırabiliriz. Çünkü biz aslında sigorta yaptığımız zaman o şeyin başına gelebilecek riskleri bertaraf etmek için bunu yapıyoruz aslında. Yani biz bir malımızı diyelim ki sigortalattığımız zaman, bir arabamızı, arabamıza bir kaza meydana geldiğinde, bir zarar olduğunda bu zararın tazmini veya telafisi için aslında malımızı sigortalatmış oluyoruz. Dolayısıyla bir bedel yatırıyoruz. O bedel karşılığında bu riski minimize etmeye çalışıyoruz. Olayın hani çok tafsilatına girmeye gerek yok. Din İşleri Yüksek Kurulu buna caizdir diyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi trafik poliçesinde ölüm durumunda işte ne kadar bedel ödeneceği, yaralanma durumunda ne kadar bedel ödeneceği, bunlar zaten açık bir şekilde yazıyor. Yani aslında biz sigortayı bunun için yaptırıyoruz. Yani bir yaralanma durumunda veya bir maddi zararın söz konusu olduğu durumlarda zararımızın tazmini için yapmış oluyoruz. Dolayısıyla sigortanın vereceği bu ücreti almakta bir sakınca yok. Çünkü bu akde zaten biz caiz bir akit diyoruz. Bu akdin neticesinde size ödenen meblağ veya ücret, karşılık neyse bu da helaldir.
0: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Eskişehir'den Erol Bey hattımızda. Hoş geldiniz Erol Bey. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldiniz Erol Bey.
4: Eskişehir değil ya, bunda bir aşık var. İstanbul.
0: Özür dilerim, hakkınızı helal edin. İstanbul'dan Erol Bey. Buyursunlar.
4: Şimdi benim sorum şuydu.

0: şey hafız yetiştirme Afrika'da falan hafız yetiştirme veya Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ondan sonra mescit yaptırma. Kur'an-ı Kerim bağışında bulunma. Bunların sevabı ne kadar, nasıl olur?
1: Soralım efendim, bakalım hocam ne diyecek. Dua bekleriz sizden Erol Bey. İstanbul'umuza selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Şimdi hem ülkemizde hem de farklı coğrafyalarda, özellikle Afrika'da biraz daha imkanları kısıtlı olan insanlar bu tarz şeylere biraz daha ihtiyaç duyuyorlar. Ama evet, burada belki ayırmamız gereken bir şey olabilir hocam. Yani bunu çok güvendiğimiz vakıf, dernek, STK'lar da yapabiliyor. Hiç adını sanını duymadığımız bir takım oluşumlar da benzer sloganlarla bu hizmeti yaptıklarını söylüyor. Ya ben bir hafız yetiştirmek istiyorum. Bu Türkiye'de olabilir, dünyanın başka bir coğrafyasında olabilir. Ya da işte bir Kur'an-ı Kerim alıp hediye etmek istiyorum. Bunların muhakkak karşılığı vardır herhalde ama temelde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
2: Yani tabii sonuçta aslında bir esas olan bir ibadeti kişinin bizzat kendisinin yapması. Yani dinimizde hani eğer bir sadaka vereceksek, bir zekat vereceksek, bir işte Kur'an-ı Kerim bağışlayacaksak veya bir yetimi himaye edeceksek esas olan kişinin bizzat bunu kendisinin yapmasıdır. Ama günümüz şartlarında herkes her ibadeti, özellikle bu tarz ibadetleri kendi başına, tek başına yerine getiremiyor. O yüzden bu tür STK'lar ortaya çıkıyor. Yani bu hayır işlerini deruhte eden, insanlardan almış olduğu bağışları işte çeşitli yerlere kanalize eden STK'lar aracılığıyla bu hizmetler, bu hayırlar yürütülüyor. Bizzat yapamayanlar için de güzel de bir fırsattır aslında bu. Çünkü siz doğrudan Afrika'daki bir insana ulaşma şansınız yok ama bu STK'lar aracılığıyla o insanlara ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Önce soruya cevap verecek olursak, yani burada işte su kuyusu açma, ondan sonra yani bunu çeşme olarak da değerlendirebiliriz. Mesela eskiden bu çeşme yaptırımı olarak bizim ülkemizde yaygındır. Böyle bir hayır vakıflar yaygındır. Bunun dışında işte Kur'an-ı Kerim hediye etme, yetimi himaye etme veya işte orada bir kurban bağışında bulunma, bunların hepsi çok büyük sevaptır. Sadakayı cariyedir. Mesela bir su kuyusu yaptırdığınız zaman o su kuyusundan insanlar istifade ettikçe sizin sevap halinize sevaplar yazılır. Veya siz bir Kur'an-ı Kerim hediye ettiğinizde o Kur'an-ı Kerim'den kişi her okuduğunda
1: bize de
2: sevap yazılır. Yani sadakayı cariye demek sürüp giden sadaka, yani sevabı devam eden sadaka demiş oluyoruz aslında. Yani o hayır devam ettiği müddetçe siz o hayırdan istifade edersiniz. Dini anlamda bu böyle. Ama burada sizin de ifade ettiğiniz gibi şuna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bu işleri yaparken gerçekten güvenilir kuruluşlar aracılığıyla yapmamız gerekiyor. Çünkü bir hayır yapıyoruz. O hayrın bizzat yapıldığından emin olmamız ve ehil ellere bu işi teslim etmemiz gerekiyor. Yoksa yaptığımız iş, tamam niyetimiz çok halis olabilir, orada bir problem yok ama eğer emin ellere vermezsek bizim yapmış olduğumuz bağış zayi olabilir veya yerini bulmaz. O yüzden yani burada güvenilir Türkiye Diyanet Vakfı gibi güvenilir kuruluşlar aracılığıyla bu hayırların yapılmasını tavsiye ederiz.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Yani zaten bu işin öncüsü her zaman Türkiye Diyanet Vakfımız olmuştur. Hediyem Kur'an olsun kampanyası uzun yıllardır devam ediyor. Arzu eden izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz de bu kampanyaya katılmak isterse resmi internet sitesi üzerinden veyahut da bulundukları ildeki il müftülüğü ya da ilçe müftülüğü üzerinden bu kampanyalarla alakalı bilgi alabilirler. Bursa'dan Mercan Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Mercan Hanım.
3: Hoş buldum.
1: Televizyonun sesini kapatmanız lazım ama.
3: Televizyonu kapattık. Hocama soru var, soracağım.
1: Tabii, buyurun.
3: Hocam ben şimdi soruyorum sorularımı. Ben
1: evet.
3: 10 yaşından beri Kur'an okuyorum.
1: Maşallah.
3: Ama benim Arapça. Türkçe bilmiyorum. Okula gitmedim. Açıklamasını bilmiyorum. Bana da benim çocuklarım diyorlar ki sen açıklamasını bilmişsin, bu Kur'an'ı hep okuyorsun. Ama hiç yanlışsız okuyorum. Artık ezberimi aldım Kur'an-ı Kerim'i.
1: Maşallah.

0: Baba.
1: Öyle fazla oku, öyle çok okuyayım. Yani el okusa, çok okusa, da, durmadan okusam ayda 3-4 hatim indiririm. Maşallah. Ama öyle deyince ben biraz tırsıyorum. Bu demeleri ben şey mi?
0: Soralım anne. Ellerinden öpüyorum. Allah'ım sana sağlık, afiyet ihsan etsin. Hocamın cevabı inşallah seni aydınlatacak. Çocuklarına da selam olsun. Bursa'ya da selam olsun. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
2: Tabii ki çok güzel bir ibadet. Yani Kur'an-ı Kerim okumak en büyük zikir. Zaten Kur'an-ı Kerim'dir. Burada esas olan zaten Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından asli haliyle okumaktır. Bunun illa mealini okuma şart değildir. Yani bir kimse Kur'an-ı Kerim'i anlamını bilmese dahi Fatiha'dan başlayıp sonunda Nas suresine kadar okusa Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur ve hatim sevabı kazanmış olur. Tabii ki biz hani Kur'an-ı Kerim'in mealinin de okunmasını tavsiye ediyoruz ama hani bazıları şöyle diyor, işte Kur'an-ı Kerim'in anlamını eğer öğrenmezseniz Kur'an okuduğunuz boşa gider veya işte boşuna bir iş yapmış olursunuz şeklinde bazı yorumlar var. Bu yorumlar doğru değil. Kur'an-ı Kerim'i, çünkü Araplar bile bugün Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri anlamakta zorlanabilirler. Çünkü çok edebi bir Tabii. ifadeler var orada. Dolayısıyla yani bunu hiçbir alim, geçmiş dönemden hiçbir alim, yani anlamı bilinmeyen ayetleri okumanın bir faydası yoktur dememiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten zikirdir. Bunu siz okuduğunuz zaman her harfine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevap yazılacağını ifade ediyor.
0: 10 sevap.
2: 10 sevap yazılacak. Hatta elif, lam, mim dediğiniz zaman elife 10 sevap, lam harfine 10 sevap, mim harfine 10 sevap yazılacağı. Ve mesela işte huruf-u mukatta dediğimiz harfler, yani bazı surelerin başındaki harfler, malumunuz bunun gerçek anlamını sadece Allah Teala bilir. Yani biz anlamını kesin olarak bilemeyeceğimiz şeyler, buna rağmen onları okuduğumuz zaman sevap kazanıyoruz. Dolayısıyla hani mealini bilmiyoruz, tam manasıyla anlamını bilmediğimiz halde yine de sevap kazanıyoruz.
0: Yani eğer anlamını bilmeden okumak sevap kazandırmaz diye bir şey olsaydı Efendimiz bu örneği vermezdi.
2: Bu örneğini vermezdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumak, Kur'an ehli olmak çok büyük bir güzelliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda şöyle bir hadisi var. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde ashabına şefaatçi olacak. Yani Kur'an-ı Kerim kişiyi alıp kurtaracak. İnşallah. Yani şefaatçi olacak Kur'an ashabı için. O yüzden burada tabii ki mealini okumasını isterdik ama okuma yazması olmadığı için bunu söyleyemiyoruz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Diyanet Kur'an Radyo'da Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra ayetlerin meali veriliyor. Yani onu dinleyerek en azından okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin mealini de buradan dinleyebilir. Bu şekilde de öğrenebilir.
0: Eyvallah. Şimdi Mercan anne bu soruyu sorunca hani çocukları demiş ya. Ya anne sen bu Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun ama manasını bilmiyorsun, hani neye yarıyor gibi. Evet. Hikayede böyle bir şey geçiyor hocam. Çocuk babasına diyor ki baba sen her gün Kur'an okuyorsun. Ezberlemiyorsun da, üstelik manasını da bilmiyorsun ama her gün Kur'an-ı Kerim okumaktan da geri durmuyorsun. Niye böyle yapıyorsun falan, böyle biraz sorguluyor. Böyle bir deniz kenarı kasaba bir yerde oturuyorlar. Kömür taşıdıkları izbe bir şey var hocam, sepet var. Diyor ki şu denizden bana bir su getir. Çocuk her defasında gidiyor denizden su alıyor, getiriyor. Tabii gelene kadar dökülüyor, hasır sepette su durmaz. Birkaç defa gidip gelmenin sonunda sepetteki değişikliği fark ettin mi diyor. Oğlum, evet baba pırıl pırıl oldu diyor. İşte diyor Kur'an kalbi cilalandırır, kalbin içindeki kötülükleri giderir. Yani anlamını bilmesek de kalbe bir cila verdiği kesin, bizi huzura eriştirdiği kesin. Cenab-ı Allah manasıyla da okumayı, anlamayı, öğrenmeyi nasip etsin hepimize. Adana'dan Davut Bey hattımızda. Hoş geldiniz Davut Bey.
3: Hoş bulduk sayın hocalarımız. Size iyi günler.
0: Teşekkür
3: Allah
0: ederiz.
3: Sağlık, rahat versin sizlere.
0: Amin efendim. Sağ olun, var olun.
3: Valla bu programı ben her zaman izliyorum. Kaçırsam bile geriye sarıyorum. Ben de öyle bir şey var. Yani hiç işte vardır. Programı tekrar izleyebiliyorum. Her zaman izliyorum yani.
0: Tabii başkalarına da teklif ediyorsun değil mi Davut abi? Bizim Diyanet bu, televizyonumuzu, Diyanet'e soralım programını.
3: Tabii bunu söylüyorum. Mesela geçen bir cami imamı arkadaşım bana dedi ki sen nasıl sarıyorsun dedi ya geriye. Dedim ya Süper Online dedim şeyinde dedim kumandosunda geriye al var dedim. Onu namazdan sonra...
0: Reklamı da yaptın yani Davut abi, tamam.
3: Tabii.
0: Anladım. Allah razı olsun. Sağ ol.
3: Ben size şunu söyleyeceğim. Dün hocam, sayın değerli hocam şunu söyledi. Cuma namazının eğer kılın kabul olmazsa, çünkü orada biz hocaya uyuyoruz, imam uyuyoruz yani cuma namazında. Zülü ağır namazı onun yere geçer diyor. Yani burada ben bir şey gördüm, yani bağlakta bir şey gördüm. Çünkü cuma namazında hocalar uyuluyor. Uydum hocanın imama imama diye başlıyoruz. Cuma namazının geçersizliği yoktur cemaat için yani. Onun için zülü ağır namazı tutup da yani cuma namazı geçersiz olabilir davasına oraya konması biraz abes yani bana göre.
0: Eyvallah. Davut abi, Allah selamet versin. Sen dünkü programı bir daha bir geri sardırarak izle. Biz bugün de hocamdan orayı bir daha dinleyelim. Ufak bir yanlış anlaşılma var ama düzeltilmeyecek kadar büyük değil. Adana'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Aslında biz çıkış noktasını anlatmıştık. Yani Zührahir niye çıktı?
2: Evet.
0: Ama orada bir bilgi eksikliği oluşmuş hocam. O meseleyi bir tekrar izah etseniz.
2: Yani şöyle, cuma namazının geçerli olup olmaması gibi bir ihtimalden bahsettik dün. O ihtimal de nereden kaynaklanıyor? Şunu ifade etmiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'de Mescid-i Nebevi'de sadece cuma namazı kılınıyordu. Daha sonra büyük şehirler kurulunca bir şehirde bir cuma namazı kılınması esastır şeklinde bir anlayış oluştu. Ama birden fazla camide de cuma namazları kılınmaya başladı. Ve bundan hareketle alimler dediler ki, yani birden fazla camide cuma namazı kılınınca bunlardan hangisinin cuma namazının geçerli olup olmadığını biz tam anlamıyla bilemeyiz. İhtiyaten biz cuma namazından sonra Zührahir denilen işte son öğle namazını da kılalım. Yani geçerli olmama ihtimaline binaen çıkmış bir namaz şekli. Ama zaten biz dün konuşmamızda, şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu namazın kılınmasının gerekli olmayacağını da ifade ediyor. Çünkü bizim son dönem Hanefi kaynaklarında bir şehirde birden fazla camide de cuma namazı kılınabileceği zaten ifade edilmiş. Ancak kaynaklarımızda, ilmihal kitaplarımızda bunlar geçtiği için yani Zührahir'i de evet kılanlar var. Bunlar da hani niye kılıyorsunuz veya kılmamalısınız şeklinde bir ifade kullanmayız diye ifade etmiştik. Burada şunu söylemiş olalım. Hani biz imama uyuyoruz. Bizim cuma namazımız zaten geçerli anlayışı. Yani evet, imama uyduğumuz zaman imama

0: İbrahim Bey demiş ki muhterem hocam, umre için Mekke-i Mükerreme'de olan bir kimse başkası adına umre yapabilir mi? Şayet başkası adına umre ya da tavaf yapması caizse niyetleri nasıl yapmalıdır? Bu konuda Hüseyin hocam ne der demişler?
1: Yani bu nafile tavaf veya nafile umre ile ilgili bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da bu konuda cevabı var. Hanefi kaynaklarında bir ibadet, özellikle bedeni olmayan mali ibadetler veya mürekkep dediğimiz, yani hem bedeni hem de mali yönü bulunan ibadetler bir başkası adına yapılabilir. Bunu zaten bizim kaynaklarımızda bu konu geçiyor. Burada tabii bazı detaylar var. İşte diyelim ki başkası adına yaparsa işte niyeti nasıl yapacak vesaire. Ama bizim özellikle hani bize birisi vekalet vermemişse, hani benim adıma bir umre yap şeklinde, yani birisi bize bir vekalet veya bu konuda bir emir vermemişse, biz tamamen bir ölmüş yakınımız var, onun adına bir nafile umre yapacaksak, nafile tavaf yapacaksak, bizim tavsiyemiz şöyle. Yani bir kimse bir nafile tavafı kendi adına yapar veya bir nafile umreyi kendi adına yapar. Daha sonra ibadeti bitirdikten sonra, ya Rabbi yapmış olduğum bu umreyi, nafile umreyi ve yapmış olduğum bu tavafların sevabını filan kişiye bağışlıyorum diyebilir. Yani bu şekilde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yani sevabını bağışlama şeklinde, yani kendi adımıza ibadeti yapıp ondan sonra sevabını bağışlama gibi. Ve sevap bağışlama konusunda da sevap bağışlanacak kişinin ölü veya diri olması da fark etmiyor.
0: Yani hayattakilere de bağışlayabiliriz.
1: Hayattaki kişilere de biz sevabını bağışlayabiliriz. Yani bizim tavsiyemiz, hani böyle bir Mekke'de kişi kendi adına ibadetini yaptı, ondan sonra ikinci bir umre yapacak, üçüncü bir umre yapacaksa bunların sevaplarını ölmüş veya hayatta olan kişilere bağışlayabilir. Yine tavafları bağışlayabilir. Niyet ederken de normal nasıl ibadet yapıyorsa kendi adına niyetini, niyet ettim Allah rızası için işte umre yapmaya veya nafile tavaf yapmaya şeklinde niyetini alıp o şekilde ibadetini yapacak.
0: Peki efendim. Kemal Bey'in selamları var. Muhterem hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Namazları bir vakit girerken diğeri de çıkarken farzlarını birleştirmek suretiyle kılabilir miyiz? Yani biraz sanki Suni Cem'i tarif etmiş gibi.
1: Evet.
0: Bu şekilde bir şey dinimizde var mıdır? Cevabınızı merakla bekliyorum demiş.
1: Şimdi Hanefi mezhebinde namazların cem edilmesi sadece iki yerde mümkün. Arafat'ta ve Müzdelife'de. Arafat'ta öğle ve ikindi namazı cem ediliyor. Arefe günü. Müzdelife'de de akşam ve yatsı namazı cem ediliyor. Bunun dışında Hanefi mezhebi seferde, yani yolculukta veya işte başka bir takım havanın çok bozuk olması veya hastalık durumları vesaire, buralarda namazın cem'ini caiz görmüyor. Hı hı. Ama özellikle seferle ilgili Hanefi kaynaklarında suri cem dediğimiz bir uygulama var. Bunun yapılabileceği kaynaklarda ifade ediliyor. Bu da nasıl? Öğle namazının vakti girdi. Ondan sonra o vakitte namaz kılmadık. Öğle namazının vaktinin çıkmasına az bir zaman kala durduk, öğle namazını kıldık. Kıldıktan sonra ikindi namazının vaktinin girmesini hemen bekledik ve ikindi namazının vakti girdikten sonra da ikindi namazını kıldık.
0: Ama tabii sünnetler falan kılınıyor burada.
1: Sünnetler kılınıyor. Yani burada ama işte hani birini vaktin sonunda, diğerini de vaktin hemen başında kılarak bir anlamda namazları birbirine yaklaştırmış oluyoruz. Ama burada önemli olan detay şu, her namazı yine kendi vaktinde kılmış oluyoruz. Yani öğle namazını öğlenin vaktinde kılmış oluyoruz. İkindi namazını da yine ikindinin vaktinde kılmış oluyoruz. Hani bunun ne gibi kolaylığı var? Şimdi geçmiş dönemde insanlar kervanlarla seyahat ediyor. Yani bir kervanı işte konaklattığınız zaman o bir zaman alan bir durum. O yüzden demişler ki biz hani hem öğle namazında konaklayalım, ondan sonra biraz daha gidelim ikindi namazında konaklayalım.
0: Böyle yapmayalım.
1: Bir konakladığımızda tam öğle namazının çıkışına yakın konaklayalım. Ondan sonra namazı vaktin çıkışına yakın öğle namazını kılalım. İkindi namazı girdikten sonra da ikindi namazını kılalım ve yolumuza devam edelim şeklinde. Bir suri cem uygulaması Hanefi mezhebinde var. Ama diğer mezheplerde, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde normal cem imkanı var yolculuklarda. İhtiyaç durumunda zaten biz bu mezheplerin görüşüyle de amel edilebileceğini söylüyoruz.
0: Eyvallah.

0: Çok teşekkür ederiz efendim. Adana'dan Çiğdem Hanım hattımızda. Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz Çiğdem Hanım.
1: Hoş bulduk. Esselamu Aleyküm hocam.
0: Ve Aleyküm Selam.
1: Hayırlı programlar. Nasılsınız hocam?
0: Hamdolsun efendim. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah.
1: İyiyiz. Sizi görünce daha iyi oluyoruz ekranları. Akşamı zor bekliyoruz. Size kavuşmak için.
0: Allah razı olsun.
1: Allah sizlerden razı olsun. Hüseyin hocam da ayaklarına sağlık. Hüseyin hocamın da ellerinden öpüyorum ben.
0: Estağfurullah. Allah razı hocama olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun.
1: Hocama bir sorum olacaktı benim.
0: Evet.
1: Benim sorum kıyamet hangi gün kopacaktır? Kıyametin alametleri nelerdir? Bugünümüzde kıyametin alametlerini yaşıyor muyuz? Bu kadar benim sorum.
0: Peki. Soralım. Çiğdem Hanım teşekkür ediyoruz efendim. Adana'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani basit gibi görünen ama uzun bir soru aslında. Yani belki bir program konuşsak yeridir denilebilir. Evet. Kıyamet alametleri, kıyametin kopuş saati, zamanıyla alakalı neler söyleyebiliriz?
2: Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde Efendimiz buyuruyor ki üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmıştır. O gün cennete konulmuştur. O gün cennetten çıkarılmıştır. Dünyaya indirilmiştir. Hı hı. Ve kıyamet de cuma günü kopacaktır şeklinde kaynaklarımızda geçen bir rivayet var. Buradan anlıyoruz ki kıyamet cuma günü kopacak. Peygamberimizin bize söylemiş olduğu bilgi bu yönde. Bunun dışında bu rivayet sahih ve farklı kaynaklarda da geçen bir rivayet, meşhur da bir rivayettir. Burada tabii kıyametin alametlerini alimlerimiz ikiye ayırmışlar. Bir büyük alametler var, bir de küçük alametler var. Büyük alametler kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda meydana geliyor. Ve artık o büyük alametler ortaya çıktıktan sonra kıyametin kopması çok yakın hale geliyor. Özellikle hatta kıyametin son büyük alameti güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğduğu anda artık kıyametin kopması an meselesi olarak değerlendirilmiş. Hatta güneş batıdan doğduktan sonraki iman edenlerin imanı geçerli olmayacak. Çünkü artık orada hakikat görüldü ve korkudan dolayı insanların iman ettiği değerlendirildiği için güneşin batıdan doğması, hatta güneş batıdan doğmadıkça tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder. Diye de bir hadiste var, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hadis miydi hocam o? Ben evet. Onu öyle bir özlü söz olarak biliyordum.
2: Yani bu hadis diye aklımda kalmış. Yani burada işte o büyük alametleri bahsedecek olursak, mesela bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Özellikle bir duhan dediğimiz, bir dumanın çıkması ve bütün dünyayı kaplaması. Bunun dışında Dabbetül Arz denilen bir canlının yine çıkması ama hakikati tam olarak bilinmiyor. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir büyük alamet olarak ifade ediliyor. Yine Ye'cuc ve Me'cuc denilen bir topluluğun işte o seddi yararak dünyaya yayılması ve ciddi manada orada ifsat faaliyeti yapması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi, Deccal'in çıkması gibi alametler, bunlar büyük alametler. Yani bunlar kıyametin kopmasına çok yakın bir zaman içerisinde meydana gelecek alametler olarak kaynaklarımızda geçiyor. Bunun dışında küçük alametler var. Küçük alametlerin şu anda yani bunlar daha ziyade hadislerde geçiyor. Özellikle bunlardan birkaçını sayacak olursak, mesela dini konudaki cehaletin yaygınlaşması, yani ilmin kaldırılması. İçki ve zina gibi haramların çok yaygınlaşması ve aleni olarak yapılması. Ondan sonra işte binaların çok işte boyca çok uzun olması gibi bir takım böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı alametlerden bahsediyor. Bunun dışında mesela emanetin zayi edilmesi, emanetin ehline verilmemesi, bunlar da küçük alametler. Yani son olarak şunu söyleyebiliriz. Şu anda bizim hadislerde gördüğümüz alametlerin, o küçük alametlerin tamamı şu anda zaten önemli bir bölümü mevcut gözüküyor. Çünkü geçmiş dönemlere baktığımız zaman şu an bu manada birçok alametin de meydana geldiğini söyleyebiliriz.

0: Zaten ahir zamanı yaşıyoruz. Yani kıyametin kopması çok uzak gibi görülebilir ama aslında çok yakında da gerçekleşebilir. Bunun tam anlamıyla bilgisi Allah'ın katındadır. Yani kıyametin kopması ile ilgili bir saat, tam anlamıyla bir tarih, bir gün, yani bu manada hani cuma günü kopacağı bilgisi var. Fakat ama hangi cuma olduğu, hangi tarihte olacağı, ne zaman olacağı, bu sadece bu bilgi Allah'ın katındadır. Bize düşen kıyamete hazırlanmaktır. Kişi i̇nsan vefat ettiği zaman aslında kıyameti o zaman yani kopar.
1: İnsan küçük kıyameti bu işte.
0: Tabii aynen öyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi işte kıyamet ne zaman kopacak diye sorunca Peygamberimiz diyor ki sen kıyamet için ne hazırladın? Yani kıyametin kopacağı tarih bizim için çok önemli değil. Nihayetinde biz bir imtihandayız, bir sınavdayız. O sınav sonucu için bir şeyler hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Ne hazırladığımız bizim için çok önemli tabii ki.
1: Eyvallah. Yani evet, herkes kendi küçük kıyametine hazırlık yaparsa sorun daha hızlı çözülür gibi. Aydın Bey hattımızdaymış efendim. Trabzon'dan aramış bizi. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Aydın Bey.
2: Allah sizin hayırlı akşamlar Furkan Bey.
1: Sağ olun efendim. Buyursunlar.
2: Ben akşam şey yapmıştım da Furkan Bey şey diyecektim.
1: Buyurun.
2: Babadan dededen kalma eski yani okunmayacak halde bir Kur'an-ı Kerim'imiz vardı.
1: Evet.
2: Bunu nasıl şey yapacağız? Ne yapmamız lazım?
1: Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Trabzon'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Dua bekleriz sizden de. Bu da sık gelen sorulardan bir tanesi evet. Hocam. Yani hemen hemen her evde eski mushaflar var. Artık okunma imkanı kalmamış, yıpranmış, evet. Dağılmak üzere. Bizim insanımız da Kur'an'a zaten azami derecede saygı gösteriyor. Evet. Hani onun sıradan bir geri dönüşüme gönderilmesi de düşünülemez herhalde. Evet. Bu noktada ne yapmalarını tavsiye edersiniz?
0: Yani bizim hani klasik kaynaklarımızda bu konuyla ilgili işte gömülmesi tavsiye edilmiş. Ama şu anda artık farklı imkanlar mevcut. İşte geri dönüşüm dediğimiz uygulamalar var. O kitapları, eski defterleri işte veriyorsunuz. Daha sonra oralar, oradaki defterler, kitaplar tekrar geri dönüştürülerek kağıt olarak hazırlanıyor veya o şekilde satışa sunuluyor. Ama tabii dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'e ayrı bir hürmet gerekir. Bundan dolayı böyle doğrudan bir geri dönüşüme atılması caiz olmaz, doğru olmaz. Bu gibi durumlarda biz müftülüklere teslim edilmesi ne tavsiye ediyoruz? Yani müftülükler bunu eskimiş, yıpranmış Kur'an-ı Kerimlerin mushafları bir yerde, uygun bir yerde biriktirdikten sonra bunu yine onun hürmetine yakışacak şekilde geri dönüşümü sağlanması gerekir. Bu da aslında Müslümanların üzerine önemli bir sorumluluktur. Çünkü yani bunu diğer kitaplar gibi yaptığınızda üstüne basılabilir veya başka şeyler olabilir. Müftülüklere teslim edilsin. Müftülükler artık gerekli inşallah işlemleri yaparlar
1: inşallah. Bu konuyla ilgili. Mevla Hanım, Mevla Ana mı acaba ismi? Ya da Mevla diye hiç hanım ismi duymadım. O yüzden böyle bir afalladım. Yemin kefaretinle alakalı hususları biliyorum. Fakir bir kimseye vereceğimiz fidye miktarını ara ara versek olur mu? Yani hepsini peş peşe vermek belki zorlayabilir. Bu konuyu merak ediyorum demiş.
0: Evet. Yani yemin kefaretiyle ilgili işte 10 fakire birer fitre miktarı verdiğimiz zaman fitremizi ödemiş, yani yemin kefaretini ödemiş oluyoruz. Yani burada bizim fetvamızda da yer alan husus şu. Bir fakire 10 ayrı günde fidye verebileceğimiz gibi 10 fakire birer fidye vermemiz şeklinde de kefaretimizi yerine getirebiliyoruz. Yani biz bunları hemen peş peşe yapmamız veya aynı günde yapmamız gerekir mi? Böyle bir zorunluluk yok. Yani burada biz diyelim ki 10 fakire fidye vereceğiz ayrı ayrı. Bunun bir kısmını bugün verdik, bir kısmını 2-3 gün sonra verdik. Önemli olan bir fitre miktarını aynı anda bir fakire verdiğimiz zaman bu bir fitre vermiş sayıyor.
1: Bir günlük
0: bir fitre. Evet, bir fitre verilmiş sayılıyor. O yüzden şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir fakire 10 ayrı günde verilmesi gerekir. Yani 10 fitrenin de tamamını aynı anda bir fakire verdiğiniz zaman bir fitre vermiş sayılıyorsunuz.
1: Yani o 10 ayrı günün arasında da boşluklar olabilir.
0: Boşluklar olabilir. Aynen öyle. Boşluklar olabilir. Yani bunun peş peşe olması şartı yok. Mesela oruç, hani diyelim ki maddi durumu olmayanlar 3 gün peş peşe oruç tutmaları gerekir. Burada bir peş peşelik vardır. Ama yemin kefaretini öderken ödeyeceğimiz fitre miktarlarında, fitreleri öderken peş peşelik şartı yoktur. Farklı günlerde de ödenebilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Esra Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Esra Hanım.
3: Evet.
1: Buyurun. Televizyonun sesini kapatmanız lazım efendim.
3: Televizyonun sesi kapalı.
1: Yani kapalı değil gibi ama.
3: Vallahi kardeşim benim hiç kulaklarım biraz duymuyor. Anten de alamadım.
1: Tamam.
3: Şimdi kapattım.
1: Tamam. Sorun siz Esra Hanım, buyurun. Evet, dinliyorum şimdi sizi.
3: Şimdi bakın benim babam ameliyat oldu. Evet. Kardeşimden o zamanki zamanda 250 lira para almışlar. Evet. Almışlar 250 lira para almışlar. Kardeşim almış ablamın oğlundan. Bu sefer bu 250 lirayı babam ameliyat ettirdiler gözlerinden. Fakat bu ablamın oğlu ben bu parayı istemiyorum dedi. Ben de ben bu parayı istemiyorsun ama oğlum o zaman sen sağda solda niye konuşuyorsun diyorum. Bu sefer ben şimdi kardeşim öldü, babam öldü. Ben diyorum ki bu parayı ben vereyim size, fakat kabul etmiyor. Onu kabul etmiyor, fakat burada da konuşuyormuş. Ben şimdi ne yapayım ben de bilmiyorum. Ne yapabilirim yani?
1: Allah yardımcınız olsun Esra Hanım. Hem babanıza hem ablanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Size ve yeğeninize de sağlık, afiyet niyaz ediyorum. Yani onun da dedesi, ben dedemi ameliyat ettirdim. Ya bir göz ameliyatı vardı. Dedemin gözlerinin ameliyat parasını ben verdim. Dediyse bunda ne olur? Ama hani biraz daha bunu ukala bir tavırla söylerse tabii işin rengi değişebilir belki.
0: Evet. Yani burada yani anladığım kadarıyla ilk başta bir borç olarak verilmiş. Ama artık olayın şu kısmı önemli. Yani bir ödemede bir gecikme oldu mu olmadı mı bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama neticede vefat olduktan sonra, kişi vefat ettikten sonra bu para eğer şahıs ben artık istemiyorum dediği zaman helal etmiş anlamına gelir bu. Hı hı. Ve o artık alacağını helal ettikten sonra sevap bir iş yapmış olur, güzel bir iş yapmış olur, sıla-i rahim anlamında da güzel bir iş yapmış olur. Ama sağda solda konuşarak bu sevabı zayi etmemesi gerekir. Çünkü bir iyilik yaptığınız zaman bu iyilik eğer nafile bir iyilikse bu iyiliğin gizli kalması esastır. Bu iyiliği insanların başına kakmak çok günahtır. Yani bir iyilik yaptınız, o iyiliği de işte ben sana filan gün şöyle iyilik yapmıştım, şöyle hayrım dokundu diyerek başa kalktığınız zaman o iyiliğin en ufak bir sevabını almazsınız. O iyilikten elde ettiğiniz sevap da zayi olmuş olur. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yani madem helal ettiniz artık bununla ilgili ileri geri konuşmak caiz olmaz, doğru olmaz. Ama şunu da ifade etmek gerekir. Hani borcun üzerinden yıllar geçtiyse şu teklif edilebilir. Yani biz enflasyon kaybı ile birlikte eğer bundan dolayı bir problem çıkartıyorsa yani biz bunu enflasyon kaybı ile birlikte ödeyelim. Sen de şeyini al, paranı almış ol. Biz de en azından içimizde bizim rahat etsin diye bir teklifte bulunabilir. Ama buna rağmen helal ettim diyorsa da artık ondan sonra konuşmaması gerektiğini kendisine söylemek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Aynur Hanım diyor ki muhterem hocam biz zekat günümüzden 15-20 gün kadar önce elimizdeki parayla ev aldık. Yani o zamana denk geldik. Kasıtlı bir davranış da değildi demiş. Zekat gününden 6 ay sonra kadar başka bir evi sattık. Satışta elimize geçen paranın zekatının o yıl verilmesi gerekiyor mu? Evet. Ne dersiniz demiş.
0: Yani burada zekat yılı önemli. Yani biz diyelim ki zekatımızı bir Ramazan'dan bir Ramazan'a veriyorsak, diyelim bir Ramazan gelmeden biz elimizdeki parayla veya paranın büyük bir kısmıyla bir daire satın aldık. Daire satın aldığımız zaman o bir Ramazan geldiğimizde artık elimizdeki rakamın %2,5'unu vermemiz gerekir. Daha sonra tekrar bir işte orada bir daire satın alma durumu olmuş anladığım kadarıyla. Veya daire satma durumu olmuş değil mi?
1: Evet. Yani İkinci, aslında parayı sıfırlamışlar.
0: Tamam.
1: Daha sonra tekrar bir daire satıp hesabın üstüne yeniden ulaşmışlar.
0: Tabii. O zaman yine zekat yılı bozulmamış oluyor. Yani çünkü anladığım kadarıyla elde yine nisap miktarı bir mal var. Çünkü para eğer tamamen sıfırlanırsa yeni bir zekat yılı belirlenmesi gerekir.
1: O zaman ihtimalli cevap verir misiniz hocam? Yani mesela ben de şöyle anladım burada. 15-20 gün kadar önce elimizdeki parayla ev aldık diyor. Yani demek ki sıfırlandı. Hani insan ev alırken varını yoğunu koyar ev alır. Ben öyleyim yani. Ya, henüz ev almak nasip olmadı
0: ama
1: da.
0: Ama hani paranın tamamıyla ev aldık da demediği için ben biraz demek ki nisap miktarı yine bir kenarda mallı vardır gibi düşündüm ama.
1: O iki açıdan da cevap verir misiniz hocam?
0: O zaman şöyle diyelim. Yani mesela bir kimse bir Ramazan'dan bir Ramazan'a zekatını veriyordu. Ramazan ayı gelmeden eldeki bütün parasıyla bir daire satın aldı. Daire satın aldığı zaman zaten artık zekat vermekle yükümlü olmaz. Çünkü o bir Ramazan'da zekatı eda vazifesi kendine yüklenecekti. Yani vacip olması diyelim ki bir sene önceydi ama o vacibin edası bir sonraki yıla kaydığı için o yıl dolduğunda elinde hiç parası kalmadıysa o zaman zaten zekat vermez. O çünkü o parayla daire almış oldu. Ondan sonra işte aradan diyelim ki 2-3 ay geçti. 2-3 ay geçti daha sonra bir daire sattı ve nisap miktarı bir mal eline geçti. Ne zaman geçti diyelim ki Muharrem ayında geçti. O zaman artık o bir Muharrem'i esas alıp ondan sonra bir sene bekleyecek. Önümüzdeki yıl bir Muharrem geldiğinde elindeki rakam neyse o rakamın %2,5'unu zekat olarak vermesi gerekir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimalde diyelim ki ilk evi satın aldığında elindeki para kaldı ve nisap miktarının altına düşmedi. Yani o parayı daireyi satın aldı ama elinde hala diyelim ki 80 gramın üstünde bir para var. Ha, o zaman o bir Ramazan geldiğinde eldeki mevcut rakamın %2,5'unu zekat olarak verecek. Daha sonra ondan sonraki yıl hani bir daire satın aldı ya artık o daireyi satın alınca kendi zekat matrağını ekleyecek bir sonraki zekat yılını bekleyecek. Yani o daireyi sattı elime para geçti ben bunun hemen zekatını vereyim şeklinde değil. Ne zamandı zekat yılı? Bir Ramazan. Bir sonraki bir Ramazan geldiğinde o zaman onun zekatını o şekilde verecek elinde para kaldıysa.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefonumuz daha var. Günay Hanım hattımızda efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Alo. Günay Hanım televizyonun sesini kapatmanız lazım efendim. Alo.
4: Selamun aleyküm Furkan hocam.
1: Ve aleyküm selam.
4: Benim bir isim var size.
1: Buyurun.
4: Hüseyin hocama sana.
1: Buyurun.
4: Benim kızım var Almanya'da çalışıyor kızım.
1: Evet.
4: Almanya'da çalışıyor. 20 sene oldu ayrılalı. Biri 18 yaşında oğlu var. Her sene kurban parası yolluyor kesiyoruz bize yolluyor. Tamam. Yani annesi yolluyor bize.
1: Tamam.
4: Ona kurban düşer mi hocam? Hüseyin hocama da. Selam söyle.
1: Aleyküm selam. Soralım Günay anne. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbim afiyet ihsan etsin her birimize. Hususen de size. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Yani bu kişinin kurban kesmekle sorumlu olması, yani kişiye vacip olmasındaki temel şart nedir? Günay Hanım acaba onu karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Kendisi karar versin.
0: Yani kişiye kurbanın vacip olması için mal varlığının 80 gram altın karşılığında olması gerekiyor. Yani kişinin toplam mal varlığı bu mal ister artıcı olsun yani nakit para gibi isterse artıcı olmasın. Toplam mal varlığı 80 gram altından fazla ise o zaman bu kimse kurban kesmekle yükümlü olur. Şimdi kurban kesmekle yükümlü olunca her yıl onun kurbanını kesmek
1: icap eder.
0: İcap eder. Ama böyle bir maddi durumu yok ise ama kendisine de işte bir yerden para geliyor, o da onunla alıyor mesela kurban kesiyor. Bu ibadeti geçerli olur mu? Kendisine vacip olmasa bile kestiği zaman sevabını alır. Ondan sonra parayı gönderen de parayı gönderdiği için zaten sevap alır. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama kendisine vacip değildir. Çünkü kendi mali durumu olmadığından dolayı. Yani nafile bir ibadet olmuş olur.
1: Ondan da sevap
0: nafile
1: elde ediyor.
0: İbadetin tabii ki sevabını elde etmiş olur. Her iki tarafta elde etmiş olur.
1: Peki efendim. Erzurum'dan bir telefonumuz var. Mesut Bey hattımızda. Alo.
5: Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Hayırlı programlar.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederiz Mesut Bey. Sağ olun.
5: Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun.
1: Amin. Cümlemizin efendim.
5: Hocam şimdi bir cenaze, bir kişi ölüyor. Onu cenaze namazını kılıyoruz.
1: Evet.
5: Kabristana götürüyoruz, defin ediyoruz. Dualar okunuyor, bağışlanıyor. Ve geliyoruz sonunda 3 günde yas... Cenaze sahibine basal ediliyoruz. 3 günün sonunda mevlid okutuluyor. Herkes ağlıyor. Bunda bu ölen kişi haberi oluyor mu? Şahitlik oluyor, yapıyor mu yani?
1: Soralım Esra abi. Cenab-ı Allah kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Erzurum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı uygulamalar olsa da genelde bu veya bu minvalde şeyler oluyor. Vefat eden kimse bunlardan haberdar olur mu acaba?
0: Yani bununla ilgili kaynaklarımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan sonra müşriklerin atıldığı böyle bir kuyu gibi bir yer var. Oranın başına gelip sesli bir şekilde buyuruyor ki "Hel vecettum ma va'ada rabbukum hakka" diye sesli bir şekilde böyle bir cümle, hatta bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Yani Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Hak olarak vaat ettiğini buldunuz mu? Şeklinde böyle bir ifade. Yani müşriklere hitaben, orada ölmüşler ama müşriklere hitaben, yani size vaat edilen şeyi, hakkı buldunuz mu? Şeklinde böyle bir ifadesi var.
1: Demek ki haberdar oluyorlar.
0: Yani hatta Hazreti Ömer peygamberimizin böyle konuşmasına biraz hayret ediyor ve diyor ki ya Resulallah, onlar ölü değiller mi? Yani sizi duymazlar şeklinde bir ifadesi oluyor. Diyor ki onlar sizden daha az duyuyor değiller. Yani onlar sizden aslında daha iyi duyuyorlar fakat cevap veremiyorlar şeklinde bir ifadesi var. Buradan hareketle anlıyoruz ki ölen kişiler aslında evet, berzah alemi dediğimiz bir aleme geçiş yapıyorlar ve kıyamet kopana kadar o alemde, o dünya ile ahiret arasında bir berzah dediğimiz bir alem var. O alemde bekleyecekler. Ama buradan hadisten anlıyoruz ki bu berzah aleminde vefat eden kişiler aslında konuşulanları duyuyorlar. Başka bir rivayette özellikle Münker ve Nekir ile alakalı kaynaklarımızda geçen bir rivayette şöyle geçiyor. İşte kabre defnedildikten sonra ölü. Orada kabir başında bulunanlar geri dönüp giderlerken onların ayakkabılarının tıkırtılarını duyar ifadesi var. Yani onların geri dönüp giderken ayakkabı seslerini dahi o yatan kimsenin, o defnedilen kimsenin duyacağı yine ifade ediliyor. Onun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristana girdiği zaman "Esselamu aleykum dâre kavmin müminin" şeklinde kabristanda yatan mevtaya selam veriyor. Yani bütün bunlardan hareketle anlıyoruz ki aslında ölen kimseler bu dünyayla irtibatları tamam kesilmiş oluyor. Yani ruh bedenden tamamen ayrılmış oluyor. O zaten beden dediğim şey zamanla çürüyor. Ancak ruh dediğimiz şey bizim bilmediğimiz bir alemde, berzah alemi dediğimiz bir alemde bekliyorlar. Ve
1: orası muallak olan
0: şeyleri de duyuyorlar fakat cevap verecek durumda değiller. O yüzden hani mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bu Kur'an-ı Kerim onlar tarafından işitiliyor. Kendisine yapılan belki orada duaları işitiyorlar. Yani bunu bu şekilde kaynaklara baktığımızda böyle yorumlayabiliriz.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz azaldı. İstanbul'dan son bir telefonumuz var. Mahmut Bey hattımızda. Buyursunlar efendim.
6: İyi akşamlar hocam.
1: Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
6: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Hocam bir şey soracağım.
1: Buyurun.
6: Bu pangalarına ilgili bu katılım diye bir yer var yani.
1: Evet.
6: Ona para attığın zaman sana yani miktar belli değil, kendinde kazandım veriyor yani. Onun için soracaktım. Acaba bu bir şey var mı yok mu?
1: Soralım efendim. Bakalım hocam yani ne diyecek?
6: Helal mı ya helal değil diye onun için soruyorum ben.
1: Soralım Mahmut Bey. Allah yardımcınız olsun. İstanbul'a selamlar. Hocam vaktimiz çok az. Sormak istediğim bir soru daha var. Katılım bankacılığı caiz mi değil mi?
0: Yani katılım bankacılığı İslami usullere göre işlem yaptıklarını ifade ediyorlar. Yani orada mudarebe dediğimiz, murabaha dediğimiz İslam fıkhında geçen bir takım akitler var. O akitler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürüttüklerini ifade ediyorlar. Bu işlemler İslam fıkhında caizdir. Bu işlemlerden elde edilecek kar da caiz olur. Dolayısıyla buradan katılım bankalarından alınacak kar payları helaldir diyebiliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani usulüne uygun yapıldığı takdirde tabii ki.
1: Peki. Şimdi yarın yüksek öğretime geçiş sınavı var. YKS. Yaklaşık 2,5 milyon gencimiz sınava hazırlandılar. Yarın da inşallah girecekler. Galiba pazar günü de iki aşamalı oluyor herhalde.
0: Evet.
1: Emin değilim. Ama sınava gireceklerini biliyorum.
0: Evet, iki aşamalı.
1: Bir dua istesek hocam. Onlar için bir dua etseniz. Arkadaşlarımız emek verdiler, çalıştılar. Aileleri de heyecanla bu manada mesajlar, telefonlar ettiler. Bu duayla bitirelim inşallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, yarın ve öbür gün sınava girecek bütün öğrencilerimize muvaffakiyetler ihsan eyle, başarılar ihsan eyle. Onları hayırlı muratlarını kendilerine ihsan eyle, zihinlerini açık eyle. İnşallah hayırlı hizmetler yapmaya muvaffak eyle, hayırlı üniversiteler kazanmalarını kendilerine nasip eyle diye dua edelim inşallah. Amin diyelim.
1: Amin hocam. Allah razı olsun. Ne kadar güzel dua ettiniz. İnşallah hayırlara vesile İnşallah. Olur. Yani üniversite kazanmak, üniversite okumak önemli. Vatana, millete hizmet etmek daha önemli. Üniversite okurken sapkın ideolojilere, kötü fikri akımlara kapılmamak çok çok daha önemli. O yüzden inşallah hayırlı olan olur diyelim. Zamanı tasarruflu kullanmalarını duyuralım. Sınav merkezleri etrafında kavga, gürültü, korna, klakson bunları çalmamaya gayret gösterelim. Konsantrasyonları bozulmasın sevgili kardeşlerimizin. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de hangi bir hayrı gösterişçe yaparsa Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır. Cenab-ı Allah içinden gelerek bir şeyler yapabilmeyi her birimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
7: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Sevap ve günah, amellerin karşılığı. Ebu Zer diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.

Mü'min, yaptığı hatayı düzeltmenin, işlediği günahı temizlemenin, kusurunun bedelini bu dünyada ödemenin gayreti içinde olmalıdır. Allah Resulü ile sık sık bir araya gelen sahabiler arasında da zaman zaman günaha bulaşanlar olmuyor değildi. Ancak onlar işledikleri günahın altında o kadar eziliyorlardı ki daha fazla dayanamayıp "Helak oldum ey Allah'ın elçisi" diyerek Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyor ve yüz kızartıcı da olsa işledikleri günahı itiraf etmekten çekinmiyorlardı. Yaptıklarının cezasını ahirette çekmektense dünyada verilecek her türlü cezaya razı oluyorlardı. Hazreti Peygamber böyle durumlarda "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran" buyurarak bu samimi ve dürüst insanların dertlerine çözüm bulmuştur. Örneğin bir Ramazan günü "Helak oldum" feryadıyla Hazreti Peygamber'e gelen bir sahabi, oruçluyken hanımıyla ilişkiye girdiğini itiraf ederek cezası neyse bir an evvel çekip günah yükünden kurtulmak istemişti. Allah Resulü de ona bir köle azat etmesini, buna imkanı yoksa ard arda 2 ay oruç tutmasını, buna da gücü yetmezse 60 fakiri doyurmasını uygun görmüştü. Benzer şekilde sahabeden Ebul Yeser isimli bir zat, bir başkasının hanımına uygunsuz davrandığını itiraf etmiş ve bunun üzerine Hud suresindeki şu ayet inmişti. "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır." Allah Resulü kendisine gelerek pişmanlığını ifade eden Ebul Yeser'e nazil olan ayeti okuduktan sonra bu tavsiyenin günah işleyen bütün müminler için geçerli olduğunu bildirmişti. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru kılınan namazın kişiyi her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyacağını beyan etmektedir. Yine Peygamber Efendimiz inananlara büyük günahlardan kaçındıkları takdirde 5 vakit namazın, kılınan cuma namazlarıyla tutulan Ramazan oruçlarının bunlar arasında işlenen günahlara kefaret olacağı müjdesini vermiş, orucun tıpkı bir kalkan gibi insanı günahlardan koruduğuna işaret etmiştir. Kendi itiraf ve istekleriyle had cezası tatbik edenlerin çektikleri cezalar, işledikleri günahın kefareti sayılmış olsa da, günah kirlerinden tam anlamıyla kurtulabilmek, ancak kişinin günahından samimi bir şekilde pişmanlık duyarak tevbe etmesi ve durumunu düzeltmesiyle mümkündür. Nitekim Allah'ın merhameti her şeyi kuşatır ve O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kılmıştır. Bu bağlamda günahtan tevbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir buyuran Peygamberimiz, tevbenin günahtan kararan gönülleri nasıl temizlediğini şu güzel örnekle ifade etmiştir. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi cilalanır. Eğer tekrar aynı hatayı işlerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Böylelikle tevbe edenleri günahlarından arındıran Yüce Allah, bir yandan da dünya hayatında karşılaşılan musibetleri inanan kulunun affı için bir vesile kılar. Öyle ki müminin yorgunluğu da, hastalığı da, üzüntüsü de, sıkıntısı da vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar kendisine eziyet veren her şey işlediği günahlara kefaret sayılır. Resulullah'ın ifadesiyle Allah ağacın yapraklarının dökülmesi gibi bu sıkıntılarla mümin kulunun günahlarını döker. Ancak Rabbimizin bu engin merhametine güvenip helal haram konusunda gevşek davranmaktan kaçınmak gerekir. Zira bir mümin her şeyden önce Allah Resulü'nün yaptığı gibi günahlardan ve kötü amellerden uzak durmaya özen göstermelidir. Nitekim Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz iki işten birini tercih etmek durumunda kaldığında günah olmadığı takdirde kolay olanını seçer, günah olması halinde ise ondan en uzak duran kimse olurdu. İşte elinden geldiğince kötüden sakınmak ve sakındırmak, takva dediğimiz Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olma halinin bir gereğidir.
Bu konuda Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarına kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmamalarını emretmiş, günahlardan uzak durmayı öğütleyerek koymuş olduğu sınırlara riayet edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla bilinçli bir mümin sadece günahlardan değil, günaha götüren yollardan da uzak durmayı kendisine düstur edinmelidir. Elbette yaratılışı gereği insanın hiç kötülük işlememesi, melekler gibi günahsız ve masum olması imkansızdır. Çünkü nefsiyle mücadelesinin yanı sıra insanı sürekli kötü amellere teşvik eden bir de şeytan vardır. Peygamberimizin şu sözleri, Yüce Allah'ın da insandan tamamen günahsız olmasını beklemediğini göstermektedir. Canım elinde olana yemin olsun ki, siz günah işlememiş olsanız, Allah sizi ortadan kaldırır da günah işleyen bir topluluk getirirdi. Onlar Allah'tan bağışlanma dilerler, o da kendilerini affederdi. Bakara suresinde Allah'ın günahkar kimseyi sevmediği söylenirken, günahı önemsemeyen, aleni olarak işleyip etrafına da yayan, kötülüğü alışkanlık haline getirerek ısrarla tekrarlayan, hatadan sonra pişmanlık duymayan kimseler kastedilmektedir. Mü'mine yakışansa bütün bu olumsuz tavırlardan uzak durmak ve günah işlediğinde bunu açığa vurup diğer insanlara kötü örnek olmak yerine günahını saklı tutarak Allah'tan af dilemektir. Zira Allah Ali İmran suresinde kendisine karşı gelmekten sakınan kullarını tarif ederken, onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir buyurmaktadır. Unutulmamalıdır ki küçük günahlarda ısrar etmek büyük günahlara kapı açmak demektir.

yapılan tevbenin kabul olmasının ve günahların affedilmesinin en önemli şartı ise işlenen hatanın büyük günahlardan olmamasıdır. Bununla ilgili olarak Yüce Allah Nisa suresinde, "Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız," buyurmuştur. Hadislerde Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı saygısız ve hayırsız davranmak, insan öldürmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak ve açlık korkusuyla evladını öldürmek büyük günah olarak nitelendirilmiş ve bunları işleyenlerin büyük cezaya çarptırılacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte Allah'a şirk koşma dışındaki günahları Cenab-ı Allah dilerse bağışlamaktadır. Kul hakkını ilgilendiren günahlar içinse kişinin öncelikle haksızlık ettiği kişiden helallik alması gerekmektedir. Dinimizde kul hakkı o derece önemsenmiştir ki Hazreti Peygamber Allah'a karşı görevlerini yaptığı halde kul hakkı kapsamındaki günahlarla Allah'ın huzuruna gelecek olan kişiyi gerçek anlamda iflas etmiş insan olarak tanımlamış ve şöyle buyurmuştur. Ümmetim içinde asıl müflis, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatlarıyla beraber gelir ama dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde sevap ve günaha yol açan davranışlar çok değişik kavramlarla ifadesini bulmaktadır. Bu kavramlarla ifade edilen iyi ve kötü mefhumu konusunda ayet ve hadisler bize yol göstermektedir. Dolayısıyla iyi ve kötünün, sevap ve günahın belirlenmesinde temel ölçüt Allah ve Resulünün bu konuda

Bunlarla ilgili açık beyanları ve ortaya koydukları ilkelerdir. Bunların yanı sıra diğer bir ölçü ise kişinin aklı ve vicdanıdır. Bireysel vicdan kadar kamu vicdanı da önemli bir ölçüttür. İslam hukuk geleneğinde örf olarak adlandırılan bu kavram, esasen her türlü ön yargıdan arınmış aklın reddedemediği ve insanlar arasında genel kabule şayan olmuş şeyleri ifade eder. Bu bağlamda Abdullah bin Mesud'un da ifade ettiği gibi, Müslümanların iyi ve hoş gördükleri hususlar Allah katında da iyidir. Müslümanların kötü ve çirkin olduğuna karar verdikleri şeyler, yani genel ahlaki değerlere ters düşen tutum ve davranışlarsa, Allah katında da kötüdür. O halde hem bireysel hem de toplumsal konulara ilişkin, bu günah mı, şu sevap mıdır gibi gündelik tartışmalarda yahut en azından şüpheli durumlarda, Kur'an'ın ayetlerine, Resul'ün hadislerine ve yine onun tavsiyesine uyup, kalbe, vicdana danışmak kadar kamu ortak vicdanının sesine kulak vermek de gerekmektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur."

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."

Übreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, "Cennetlik bir kadını sana göstereyim mi?" dedi. Ben de, "Evet, göster," dedim. O, "İşte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İster sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim," dedi. Bunun üzerine kadın, "Öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur," dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
4: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.

Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
4: Ona zarar veremediler, hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
5: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
6: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
7: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
3: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
6: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
3: Çekilin, yoluma.

0: için. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
1: 67. Bölüm.
2: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibn Cahş, Enes bin Nadir gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
3: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
4: Buyursunlar, hoş gelmişler.
5: Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
5: Allah sabrınızı artırsın.
4: Amin. Sağ olun.
5: Biraz daha iyi gördüm seni.
4: Elhamdülillah, daha iyiyim.
5: Allah iyilik versin.
4: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
5: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerini.
4: İnşallah.
5: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
7: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
2: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
8: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
9: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
8: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
2: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz, kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
7: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
4: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
5: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
4: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
5: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
4: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
5: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadir olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
4: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor, hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
5: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
4: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
1: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
4: Tabii, o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
5: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
4: Büyük ve zor bir imtihan.
1: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et, olur mu Hint?
4: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
5: Peki. Hadi Allah'a emanet ol.
4: Güle güle Fatıma.
2: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma, şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamle binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
5: Biliyor musun Hamle, ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
6: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
5: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
6: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi, ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
1: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu.
6: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti.
5: Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
6: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
5: Amin.
6: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
1: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
6: Evet, onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim değil mi?
1: Hem de nasıl. Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
6: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
5: Allah'ım, üzerimize sabır yağdır.
6: Amin.
2: Abdurrahman bin Avf, Uhud Savaşı'nda 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada Peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
10: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
11: Tabii.
10: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
11: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
10: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
11: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
2: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Sa'd bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
12: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
11: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
12: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
11: Yok, ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
12: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bize de şehitlik makamını nasip etsin.
11: Amin. Aklıma Sa'd geldi. Ona hüzünlendim.
12: Sa'd bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Sa'd'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.
11: Ya savaş bitince de Sa'd'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
12: Evet. Ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
11: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
12: Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Sa'd'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım Sa'd'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur?

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren

0: O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O, hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların

Cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

0: Hayber Yahudilerinden amirin, Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle amirin davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şehirlinin köylü adına satım yapması. Satıcıları yolda karşılamak, telakki rukban tabiri, şehirde oturanların köyden veya dışarıdan gelen taşralı üretici kimseleri şehir dışında karşılayarak henüz pazara girmeden ürettikleri veya satmak istedikleri malları almak manasına gelir. Abdullah bin Ömer uygulamayı şöyle anlatır. Biz ticaret kervanını yolda karşılar, pazara getirilen erzakı ucuz fiyata satın alırdık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erzak pazarına girinceye kadar aldığımızı satmamızı yasakladı. Abdullah bin Abbas ise, "Şehirli köylü adına satım yapamaz, yapmamalıdır." hadisinin manası sorulması üzerine

onun bir simsarı olmaz cevabını verir. Aslında çiftçi tarafından üretilen ziraat mahsulleri veya sanayici tarafından imal edilen eşya ve sanayi ürünleri ticaret sektörü yoluyla tüketicilere ulaşmaktadır. Şüphesiz sunulan hizmet karşılığında kazanç elde edilmesi meşrudur. Ancak malları ucuza kapatmak demek olan bu uygulamada malın gerçek piyasa değerinden haberdar olmayan üreticinin mağduriyeti söz konusudur. Çünkü piyasayı çok iyi bilen komisyoncu veya tüccar, malın raiç bedelini bilmeyen üreticiye ucuz bir fiyat vermektedir. Diğer taraftan burada tüketicilerin de mağduriyeti söz konusudur. Çünkü ucuza aldığı malı tekelinde tutan büyük sermayedar, piyasaya bunu pahalı olarak sürecektir. Haksız rekabete sebep olan bu müdahaleyle normal işleyen piyasa sistemi de bozulmuş olacaktır. Böyle bir sistemde köylü satıcıyla şehirli alıcı arasında hiçbir emek sarf etmeden para kazanan asalak bir aracı rantiye sınıfının doğması da kaçınılmazdır. Ayrıca malın stoklanması ve kara borsaya düşme tehlikesi de göz önünde bulundurulursa, bahse konu olan yasağın sebep ve hikmetleri daha güzel anlaşılacaktır. Söz konusu uygulamayı özellikle Hanefi fıkıh alimleri tahrimen mekruh görmüşlerdir. Bu itibarla satıcıları yolda karşılamak gibi işi ranta dönüştüren, sosyal huzursuzluk ve rahatsızlıklara zemin hazırlayan her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Bununla beraber üreticinin, satıcının bilgisizliği istismar edilerek onun aldatılması, kıtlık ve dolayısıyla piyasanın suni olarak yükselip zarar görmesine yol açmaması şartıyla söz konusu uygulamada bir sakınca olmadığı bilinmelidir. Açıklaması yapılan hadisi şerifin bir başka tariki şöyledir. Şehirli köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın. Allah onları birbirlerinden rızıklandırır. Bu hadisten piyasayı iyi bilen şehirlinin köylüye ait mahsulleri stoklayıp simsar sıfatıyla satış yapmasının yasaklandığını anlamaktayız. Nitekim Abdullah bin Abbas şehirlinin köylü adına satışını simsarlık olarak tarif etmiş ve şehirli köylüye simsarlık yapıp onun malını satamaz demiştir. Hanefi fakihlerine göre böyle bir simsarlık müşteri kızıştırmak anlamına gelen neceş satışında olduğu gibi halka zarar vermesi halinde mekruh olur. Alıcıyla satıcıdan herhangi birisinin zarar görmemesi halinde ise simsar vasıtasıyla yapılan alışveriş caiz görülür. Ne var ki tarımla uğraşan köylüler yola çıkma fırsatı bile bulamadan hasat yerlerinde karşılanabilmektedir. Hasat mevsiminde buğday, pamuk, zeytin, çay, fındık gibi toprak ürünlerinin devlet kurumu veya özel sektör tarafından toptan satın alınıp depolara konulması ve daha sonra piyasaya kontrollü olarak ve yüksek fiyatlarla sürülmesi, karın çok sayıdaki üreticiye değil, az sayıdaki kişi veya kuruluşun kasasına girmesine sebep olan bir uygulamadır. Uygulanan bu sistemin bir şekilde köylü üreticinin lehine düzenlenmesi ve gelir dağılımının adaletle gerçekleştirilmesi gerekir. Genelde arıcılar tarafından satın alınan köylü üreticinin malı bazen el değiştirerek pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. İşte fiyatların yükselmesine sebep olan böyle bir müdahaleyi Resul-i Ekrem yasaklamış ve piyasanın serbest bırakılmasını isteyerek halkın zarar görmesini önlemiş bulunmaktadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip "Gireyim mi?" diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine "Çık, bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam "Esselamu aleyküm" dedikten sonra "Girebilir miyim?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi

0: ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bizi aldatan bizden değildir."
3: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
3: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
6: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
7: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا.
6: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle, olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
8: 40 hadiste sosyal hayat.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Tozlanır bazen insanın kalbi, hayatın telaşı, sözlerin ağırlığı, dünyanın gürültüsü yük olur kalbimize. Arınmalı bu yüklerden, ellerimize değen dünya kirinden. Kirlendikçe kararır çünkü dünya. Bu karartı insanlığımızı alır elimizden. Yaşamak sadece nefes alıp vermekten ibaret olur. Bu mu hayattan beklentimiz? Tertemiz bir dünyada, tertemiz bir hayat sürmek varken neden çamura bulaşmak? Yüzyıllar evvelden Efendimiz uyarmadı mı bizleri? Dedi ki, temizlik imanın yarısıdır. Temizlenmek arınmaktır. Sadece suyla olmaz, fark edişle, incelikle ve niyetle olur. Evimizin eşiğinde başlayan temizlik, kalbimizin derinliklerinde biter. Kalbin temizliği en derin arınmadır. Kin, haset ve kibir kalpte tutulan ağır yüklerdir. Su onları akıtmaz ama tövbe çözer, dua hafifletir. Mümin her gece kalbine bakar ve Rabbine fısıldar. Beni bana bırakma. Kalbimi temiz tut. Ve insan bilir ki kalp temizlendikçe bakış da temizlenir. İnsan etrafına başka türlü bakmaya başlar. Önce dili yumuşar, sonra adımları. Kırmak yerine onarmayı, incitmek yerine anlamayı seçer. Çünkü kalbi arınan dünyayı kirleterek yaşayamaz. Gereksiz sözden geri durmak da bir temizliktir. Kalbe ağır bir öfkeden vazgeçmek de. Yoldaki bir çukuru düzeltmeli insan, çevreye saygılı, doğaya dost insanlar olmalı. Çünkü mümin ardında iz bırakır ama kir bırakmaz. Eğer kirlenirse dünya, insan da kirlenir. İnsan kirlenirken merhamet azalır. Oysa temizlik merhameti getirir. Temiz kalan yük olmaz kimseye, nefes olur, ferahlık olur, bulunduğu yere huzur taşır. Bu dünya bize emanet. Emanete ihanet kirletir. Mümin yaşadığı yeri güzelleştirendir. Öyleyse gelin sadece ellerimizi değil, kalplerimizi de yıkayalım. Sadece eşyamızı değil, niyetimizi de temizleyelim. Çünkü temizlik imanın yarısıysa, kalan yarısı bu bilinçle yaşamaktır. Çünkü insan temiz kaldıkça insan kalır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu.

0: Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine, namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

Büreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz

demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Kürü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden

Kimden sabır ve teslimiyetle beklerse, mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir."

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber

peygambere, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.
2: Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
2: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz dedi.
3: Hayır ya Resulallah, biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız.
2: Allah'ın Resulü, peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz diye sordu.
3: Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız.
2: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek, siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz buyurdu.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Aile, toplumun yapı taşı. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in eşlerine giderek onun yalnız başınayken yaptığı ibadetleri sordular. Kendi ibadetlerini az görerek birisi, kadınlarla evlenmeyeceğim, birisi et yemeyeceğim, birisi de yatakta uyumayacağım dedi. Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resulullah önce Allah'a hamd edip onun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu. Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Halbuki ben namaz kıldığım gibi uyurum da, oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Esved bin Yezid anlatıyor. Ayşe'ye Hazreti Peygamber evinde ne yapardı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için dışarı çıkardı. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz, çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Huzeyfe tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusuyla sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve

iyiliği emredip kötülükten sakındırma, işte bu sınanma esnasındaki kusurlarına kefaret olur. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak edici şu yedi günahtan sakının, buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

Sahabilerden biri gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehevi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım," demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: أبو مالك الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
0: An Amr ibn Şuayb an abihi an ceddihi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
2: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken, bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki, Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasada ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar

0: 40 hadiste iyilik. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ
2: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim.

0: derdi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
3: Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve üç defa Allah Yahudilere lanet etsin dedi. Daha sonra da Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur buyurdu.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: ثم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ümmü Harise birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
2: Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek: ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim diye sorunca, Hazreti Peygamber evet dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Allah'ın dostunun dostu Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emin'e göklerden haberin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı, onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken, biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. Peygamberin getirdiği her şey baş göz üstüne dedi, kabul etti. Şeksiz, şüphesiz bir kabullenişti onunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O, elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanını sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit, cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Kim ne derse desin, o söylüyorsa doğruydu. Gösterdiği bu sadakatle onun namı adının önüne geçti ve peygamberin çok samimi, çok sadık dostu Ebu Bekir Es-Sıddık olarak bilindi. Hazreti Ebu Bekir sevincini peygamberinin sevincine kattı, hüznünü hüznüne. Nebinin belini büken yükü onun da yükü, derdi onun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki Allah'ın kendisini dost edindiği Resulü, ümmetinden dost edinecek olsa, malıyla da, arkadaşlığıyla da insanların en cömerdi olan Hazreti Ebu Bekir'i edineceğini söylemişti. Peygamberin dostu sadece canını değil, malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefaları altında inleyen Müslümanlar, onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Bilal'e, Hamame'ye, Amir bin Füheyre'ye, İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hazreti Ömer'i hüsrana uğratacak kadar eli açıktı. Bir defasında servetinin tamamını infak ederek, Resulullah'ın ailene ne bıraktın sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş ve bu cevabıyla Hazreti Ömer'i geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva. Her bir güzel vasıf.

sınıf, onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi oydu. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu. Peygamberin kim diye sorup da olumlu cevap aradığı her soruya o cevap veriyordu. Ben. Bir defasında Allah Resulü ashabına, "Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Cevabı veren oydu. Ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine aynı ses, ben. Hazreti Peygamber, "Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Cevap yine ondan geldi. Ben. Hazreti Peygamber, "Peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" dedi. Yine fail Ebu Bekir idi. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü dostunu şu sözlerle müjdeledi. "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer."

Sadık dostun adımları hep peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki, Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebi'ye yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece peygamberiyle yürüyen oydu. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında, Nebi ile birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen oydu. Peygamberini dinlenmesi için ikna edip, bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki suyla karıştıran, ikram etmek için peygamberini uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen oydu. Korku içerisinde, "Ya Resulallah, yakalandık," dediğinde, peygamberin "Üzülme, Allah bizimle," diyerek cesaret verdiği oydu. Miraç'ta peygamberinden sadakatine esirgemeyen Ebu Bekir Es-Sıddık, hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı, yâr-ı gârıydı. Hicrette, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, her anında peygamberin vefalı dostu hep oydu. Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü, "Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti," dediğinde, orada bulunanlardan sadece Hazreti Ebu Bekir ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş, mihrabını ona emanet etmişti. Hazreti Peygamber'in makamını emanet almak, onun yerine geçip namaz kıldırmak, bu son vazife ancak hayatının her anında peygamberin en yakınında olan can dostuna, Ebu Bekir Es-Sıddık'a nasip olabilirdi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
2: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
2: Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
3: عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.

0: درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
2: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza mâtel insânun kata'a anhu amelu illâ min thalâfe illâ min sadakatin câriye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
0: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda

0: sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram, İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya

0: bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin? Buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı İkişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince, şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Cidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin, siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء.
2: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men akada ukdeten thumme nefese fiha fekad sahar. ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه.
0: Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kâhinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde, gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca Ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışla başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mü'min, her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mü'min, nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, atnalı ve benzeri şeyleri evine asmaz.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim buyurdu. Sahabiler: biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler: ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler: tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de: işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdi.

0: ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de, ''Ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur.'' şeklindedir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin.
2: Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
4: Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehit.